0: gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Balancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

İyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasından lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Balancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızla eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız, Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanı yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız, Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanı yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sanarsa.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
3: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasında lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
2: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gerekirken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
2: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
0: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanı yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
2: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
7: Sağlık Rehberi.
8: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
7: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki

0: kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasında lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik. Ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
3: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanı yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'den yapılır diyenler için büfes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bon Voyage filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radyo.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasından lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızla eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanını yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuyla paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
1: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Her hafta başka bir sanatçımızı ağırladığımız programımızda bugün Kenan Doğulu'yu konuk edeceğiz.

Kenan Doğulu 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurda Er ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu ile beraber büyüdü. Sanatla iç içe bir aile ortamında yetişen Doğulu, henüz çocuk yaşlarda müziğe yönelerek ileride Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

0: 5 yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle giren sanatçı, 6 sene piyano bölümünde eğitim aldı. Hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri gördü. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik ve ritimli sazlar öğrenimini de devam ettirdi. Çok yönlü sanat eğitimi sayesinde yalnızca bir şarkıcı değil, aynı zamanda güçlü bir müzisyen ve sahne sanatçısı olarak yetişti.
1: Sen gittin gideli yar,

0: Gece güneşim düşünmeden söndüm.
1: Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamlayan Doğulu, ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Hester College'da Communication Sertifika programını bitirdi. Ardından Los Angeles'taki Musicians Institute'de yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra eğitimine Türkiye'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde devam etti. Yurt dışında aldığı eğitimler, sanatçının müzikal vizyonunun gelişmesinde ve uluslararası müzik anlayışını yakından tanımasında önemli bir rol oynadı.

tek bildiğim. 1990'lı yılların başında Türk pop müziğinin yükseliş dönemine denk gelen kariyer yolculuğunda Kenan Doğulu, genç yaşına rağmen besteciliği, yorumculuğu ve sahne enerjisiyle dikkat çekmeyi başardı. Sanatçının ilk albümü Yaparım Bilirsin, 1993 yılının Eylül ayında yayımlandı ve büyük ilgi gördü. İkinci albümü Sımsıkı Sıkı Sıkı 94 yılının Aralık ayında, Kenan Doğulu 3 albümü ise 96 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Bu albümlerle birlikte Doğulu, Türk pop müziğinin yeni jenerasyon yıldızları arasında gösterilmeye başlandı.

Televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, farklı alanlarda kendini göstermeye devam etti. 10. Yıl Marşı, 29 Ekim 1997 yılında Kenan Doğulu tarafından yeniden düzenlendi. Cumhuriyet'in en önemli marşlarından birine yaptığı bu modern yorum geniş yankı uyandırdı. Marşın bu düzenlemesinin de yer aldığı Kenan Doğulu 3,5 adlı tekli 97 yılının Nisan ayında piyasaya sunuldu.

Sanatçı 15 Mart 1999'da gençlik marşının yeni düzenlemesinin yer aldığı bir tekli hazırladı. Ağustos 99'da Ben Senin Her Şeyinim adlı albüm piyasaya sunuldu. Ardından 2 yıl sessizliğe bürünen sanatçı 2 Ağustos 2001 yılında Ex Aşkım adlı albümü piyasaya çıkardı. Bu albüm dönemin en çok konuşulan pop çalışmalarından biri oldu. 8 Ekim 2002 yılında Unplugged bir albüm olan Kenan Doğulu 5.5 piyasaya çıktı. Sanatçının canlı performans gücünü ortaya koyan bu çalışma kariyerinde farklı bir sayfa açtı.

24 Haziran 2003'te Demedi Deme adlı albümü çıkaran Kenan Doğulu, 14 Ağustos 2004'te de Buçuklu albümlerine Kenan Doğulu 6.5 albümünü çıkararak bir yenisini daha ekledi. Sürekli yenilenen müzik anlayışı ve farklı projeleriyle dinleyicisinin ilgisini canlı tutmayı başaran Doğulu, son olarak 13 Haziran 2006 yılında Festival adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm 290 bin satarak 2006 yılında en çok satan albümlerden biri oldu. Çakkıdı, Ara Beni Lütfen ve Baş Harfi Ben gibi şarkılarla büyük bir başarı yakalayan albüm, Kenan Doğulu kariyerinin en önemli çalışmalarından biri olarak kabul edildi.

Boğulu 2007 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Sezen Aksu ve Ozan Doğulu gibi isimlerle çalışmalarına devam etti. 9 Şubat 2007'de Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek şarkının adı Şey Kitap Şekerim olarak açıklandı ve o gün şarkı kamuoyuna sunuldu. 10 Mayıs 2007 günü yapılan yarı finalde finale çıkmaya hak kazandı ve 12 Mayıs 2007 günü finalde 22. sırada yarışarak Eurovision'u 4. sırada tamamladı. Bu sonuç Türkiye'nin yarışmadaki en başarılı dereceleri arasında yer aldı ve bununla birlikte Doğulu'nun uluslararası tanınırlığı da başladı.

Sanatçının 31 Mayıs 2009'da çıkarmayı planladığı Patron adlı albümü 5 Haziran'da müzik marketlerdeki yerini aldı. 6 Temmuz 2012'de Aşka Türlü Şeyler adını verdiği albümüyle yeniden sevenleriyle buluşan Doğulu, 27 Temmuz 2013'te sözleri kendisine, müziği ve düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan Kız Sana Hayran adlı şarkısıyla sevenlerine single sundu.

0: Sanatçı 2014 yılında ilk olarak Nisan ayında Manga grubunun Işıkları Söndürseler Bile albümünde yer alan, sözleri Ferman Akgül ve Kenan Doğulu'ya ait olan ve Ferman Akgül'le birlikte seslendirdiği Bize Müsaade Ettim şarkısıyla dinleyiciyle buluştu. Daha sonra Mayıs ayında Kaan Gülsoy ve Romanya'nın ünlü müzik grubu Radio Killer'la düet yaptığı Living It Up adlı bir single çalışması çıkardı. 2014 Haziran ayında sözleri İsra Gülemser'e, müziği ve aranjisi Ozan Doğulu'ya ait ve Ajda Pekkan vokal destekli harika şarkısı piyasaya çıktı.
1: Belki haberin yok,

Kenan Doğulu yalnızca müzik çalışmalarıyla değil, seslendirme projeleriyle de dikkat çekti. Sanatçı, 2011 yılında gösterime giren Hop adlı animasyon filminde E.B. karakterinin seslendirmesini yaptı. Daha sonra 2013 yılında gösterime giren Max Maceraları Dinoterra adlı animasyon filminde Gölgelerin Efendisi karakterini seslendirdi. Besteci, söz yazarı, yorumcu ve prodüktör kimliklerini bir arada taşıyan Kenan Doğulu, 1990'lardan günümüze Türk pop müziğinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilmek üzere. Sanatçı, sahne performansları, hit şarkıları ve uzun soluklu kariyeriyle Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
5: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
6: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasına lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
5: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
7: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar. Bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
5: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
8: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya soktu. Ama ben bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum. Sektör olarak biz yeni vizyonlarla ne yapabiliriz, geleceği nasıl taşıyabiliriz diye sendika olarak da bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın lansmanı yakında yapacağız hem medyaya hem ilgili kurum ve kuruluşlara. Yani 21. yüzyıla nasıl daha güçlü gireriz, onun projelendirip kamuoyuna paylaşacağız o zaman. Ama bu dönem gerçekten imalat sanayi için zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu zorluk geçicidir, kalıcı olmaz.
5: Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yusuf Taha Alkan, Yasin Taşkın ve Yusuf Sarıyer U19 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
9: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
10: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
11: Ölümsüzler programı başlıyor.
12: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.

0: istifanı verdi. Dedi ki baba ben gitmeyeceğim. Öbürü gitmeyecek de bu vatanı kim şey yapacak, koruyacak. Sabahı da orada uyku ne şey nerede? Uyku mu gelir kadın?
1: Vurulduğunda abisine kurşun olmuşlar eline. Abisi bayılmış. Demiş ki keşke gelmesem de seni kurtmasaydım. Ben böyle görmeseydim seni demiş.
0: Biz orada yandık, tutuştuk. ...1974'te ben askere gittim. Askere gittikten sonra mektup geldi. Mektupta dediler ki oğlum oldu. Adını ne? Efkan Cengiz kondu. Ondan sonra bu 1980'de ilkokula gitti. 5 yaşındayken ilkokula gitti. Bizi asarak götürdük. Küçük olduğundan, 5 yaşına getirdim. İlkokulu burada bitirdi. İlkokulu burada bitirdikten sonra babaannesi Mersin'deydi amcasına.
1: Amcasına yollardım, babaannesine Mersin'e sordum. Mersin orada ortaokulu, liseyi bitirdi. Babası okula göndermezdi. Ben onu zorumla okula yazdırdım. Severdi beni. Ruhumuz birbirimizden o kadar zavallı. Gelirdi her yerden. Sabah sana çay koyuyorum. Ben de o zaman koyuyorum. Kızım, çoluk, çocuğum. Allah da çalışıyor. Ana uyuma ne olur ana? Uyuma ana, sana doyamıyorum ana.
0: Harboğlu kazandı. Harboğlu kazandıktan sonra buraya geldi. Dedi ki baba ben veterinerliğe tutturdum. Bazı şeyler tutturdum ama sen beni bir sene şeye göndersen, dershaneye göndersen ben tıpı tuttururum, askerliğe tuttururum, yani doktorluğu tuttururum dedi. Dedim oğlum askeriye daha iyiyim. Askeriye git. Tamam baba dedi. İzine geldikten sonra bir telefon geldi ki baba Efkan senin tayinin Diyarbakır'a çıktı. Diyarbakır'a çıkınca can sağlığı olsun dedi. Ondan sonra ikinci bir telefon geldi ki senin Hakkari Yüksekova'ya çıktı. Tayinin. Baktım üzüldü. Dedim oğlum şeyse gitme. İstifanı verdim. Dedi ki baba ben gitmeyeceğim. Öbürü gitmeyecek de bu vatanı kim şey yapacak, koruyacak.

0: Ana, kimseye kırma, incitme ki anam demeye utanırım seni. Çay otura. Sabahça konuşurdu. Namazı, abdest, her bakımda. Daha namaz varsa neyi duruyor, saklıyor.
1: O subay olduğu halde bardak toplardı. Yardım ederdi buna. Ya ben okudum. Bardak toplamam, çetmem. Kibarlanmış, kibirlenmezdi. Bir de askeri elbiseyle köye bir sefer dahi gelmedi. Dedim oğlum askeri elbiseyle gel, niye öyle? Dedi ki baba, ya büyükleniyor derler dedi. Ben sevmiyorum dedi.
0: Kendi haçlığını, türlü evladım. Askerinin haçlığı yok. Hep onlara çağırırmış, babanızdan haçlık geldi diye. Haçlığın hepsini aldığı maaşı dağıtırmış. Ve bu öldükten sonra hep parası geldi. Ama ben böyle diyorum dedi. Tamam oğlum çok iyi diyorum dedim ben de. Dedi ki şehit olsam dedi. Ben de oğlum deme nasıl diyorum dedim. Yukana şehit olsam dedi. Her adama nasip yap ki dedi.
1: Zaten bunlar şehit olmadan önce bu Semih Hasan'ın görevi onu olmuş. Demiş ki komutanım. Senin çoluğun çocuğun var. Ben gideceğim şeye. PKK'nın şeye. Mütebe Tepe diye. Mütebe Tepe'ye gidince zaten orada şehit oldu. Rahmetlik. Akşam 9 muydu? Ne 10 muydu? Bir telefon geldi ki amca Afganistan emanımız şimdiden anından vuruldu. Böyle böyle şu anda Ankara'ya gidiyor diye. Oraya ineceye kadar rahmetlik sahiymişti. Oradan helikopterden indikten inerken ruhu teslim etmiş. Biz orada yandık, tutuştuk. Ondan komşuların, akrabaların evine gittik. Sabahı da orada uyku ne şey nerede? Uyku mu gelir adamın şeyine?
0: Mukode diyorlar ki böyle şehit oğlan geliyor. Oğlan anasının kolunda hep mezarda gezdiriyor. Koyu bir yeşil ışık sardı diyorlar. Benim bu çocuk gelirken. Anasının hep mezarda beni hep kolunda gezdiriyor.
1: Şeyde gördüm rüyamda. Ben böyle arka tarafa oturdum budu. Benim kolumdan tuttu. Beni ön tarafa şey yaptı. Götürdü. Baktım devamlı kıldığı yerde. Kendi orada namazını kıldı. Ben de namazımı kıldım. O kadar gördüm. Bir daha da ne gördüm? Yani bunu söylemesek görürmüştük. Söylediğimden göremedik. Allah yattığı yeri cennet mekanı eylesin.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: Nasıl başardım başlıyor.
2: İki dünya şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu, Avrupa oyunları şampiyonluğu, İslam oyunları şampiyonluğu ve yılın en teknik dövüşçüsü unvanını kazandı Muay Thai branşında. Ben kendime inanmıyordum aslında. Sadece çalıştıktan sonra sonuçları görmeye başladım. Kazanmaya başladım. Sürekli kendimi aşmaya başladım. Gülistan Turan, Kayseriliyim. 29 yaşındayım. 10 senedir Muay Thai branşı içerisindeyim. Şu an özel ders veriyorum. Bir yandan da kendi kariyerime devam ediyorum. Maçlarıma hazırlanıyorum. Spora başlama kararım aslında ilkokul yıllarındaydı. Bir öğretmenimiz vardı. Öğretmenimiz yetenek testi yaparak mücadele sporlarına yatkın olan sporcuları başka salonlara gönderiyordu. Beni de seçmişlerdi, beni yetenekli bulmuştu ama tekvando branşıydı. İlk tanışma zamanım aslında çocukluk yılları. Ama ailem izin vermediği için gizli gizli gitmek zorunda kalıyordum. Mesela ailem bana normal harçlık verdiğinde ben onu yol parası olarak kullanıp salona gidiyordum. Antrenörlerin de bundan haberi yoktu. Gizli gizli gittiğimin. Bir süre sonra yakalandım. Önüm kesildi. Yani spora gitmemi hiçbir şekilde istemiyorlardı. Başka bir branş yapmamı da istemiyorlardı. Sadece okulla ilgilenmemi istiyorlardı. Ben de biraz asiydim o dönemler. Çünkü babamın sert bir yapısı vardı. Biraz ona benziyorum. Ben de sürekli inatlaşıyordum. İlk başlama sürecim o zamandı. Sonrasında ailem tamamen bunun önünü kesti, sporu bıraktım. Sonrasında lise döneminde Muay Thai branşıyla tanıştım. Okulu bırakmak zorunda kaldım çünkü çalışıyordum. Salon ücretlerini, kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyordum. Ailemden hiçbir şekilde destek almıyordum, istemiyordum para. İlk yıllarımda yeteneğimin olmadığını düşünüyordum çünkü çok ayrı bir branş. Yani tekvandoda ayak var. Ama Muay Thai'da tüm vücudunu aynı anda kullanmak zorundasın. Sporcular gerçekten çok iyiydi. Salondaki sporcular da çok iyiydi. Onların seviyesine ulaşamayacağımı düşünüyordum. Ama antrenman yaptıkça, kendimi geliştirdikçe, çalıştıkça hızlı bir şekilde ilerlemeye başladığımı fark ettim. Antrenörüm de bunu fark etti, yeteneğimin farkındaydı. Ben sadece antrenmanlarımı salonda yapmıyordum. Hem salonda hem parklarda. Hem başka salonlarda sürekli videolar izliyordum mesela. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyordum. Çünkü çok hırslı bir sporcuydum. 2 sene sonra Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında dünya şampiyonu rakiplerimi araştırmaya başladım. Onları izliyordum sürekli. Ve onları yenemeyeceğimi düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok üst seviye sporculardı. Ve özgüvenim de yoktu o zamanlar. Yani zaten yapamayacağımı düşünen, yapmamı istemeyen bir ailem var. İnsanların da etraftan tepkileri bu şekildeydi. Ben kendime inanmıyordum aslında. Sadece çalıştıktan sonra sonuçları görmeye başladım. Kazanmaya başladım. Sürekli kendimi aşmaya başladım. İlk dünya şampiyonasına gittiğimde dünya üçüncüsü oldum. Sonrasında dünya şampiyonu oldum. Yani şu an üçüncülüklerimi saymadığım takdirde 2 dünya şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu, Avrupa oyunları şampiyonluğu, İslam oyunları şampiyonu ve yılın en teknik dövüşçüsü unvanını kazandı Muay Thai branşında. Bizler mesela Türkiye şampiyonasına gideceğimiz zaman masrafları kendimiz karşılamak zorundayız ve yüksek masrafları var. Yani otelleri düşün, bir süre 10 gün orada kalacaksın vesaire. Çok masraflı ve şöyle düşün, sana izin vermeyen bir aile var ve kendi kendine karşılamak zorundasın. Bunun bir üstünde başka şampiyonalara katılacaksın. Kendini ispatlaman gerekiyor. Direkt ben dünya şampiyonu olmadım sonuçta o süreçte. Mesela bir kapıyı çalıyorsan adam seni tekrar geri gönderiyor. Burada spor AŞ vardı mesela. Ben Dünya Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce onlardan destek istedim. Beni yönlendirdiler. En azından destek olurlar masrafların için diye. Ya o zaman da çok duyulmadım ya mesela. Ama Türkiye şampiyonuyum. Yani gelecek vaat ediyorum. Adamın yanına gittim mesela. Böyle beni o kadar küçümsedi ki. Mesela ben derecelerimi anlatıyorum, maçlarımı anlatıyorum. Bana diyor kaç tane maç çıkardın sen? Onları söylüyorum. Ki yeterli yani çıkardığım maçlar. Nakavtlar kazanmışım. Branş zor bir branş. Ama adam seni geri çeviriyor. Çünkü vermek istemiyor. Sana destek olmak istemiyor hiçbir şekilde. Ben sporcu yetiştirmek istiyorum ama onları benim gibi olsunlar veya sıkıntılı yollara düşmesinler, sıkıntılı arkadaşlıklar yapmasınlar diye destekliyorum. Yoksa ben sadece özel dersimi veririm mesela, paramı kazanırım. Ki yüksek fiyatla verebilirim. Rahatlıkla geçinebilirim. Ama benim hayallerim de var mesela. Benim çıktığım mahalle çok sıkıntılı bir mahalleydi. Hem ailem destek değil, hem arkadaş ortamı çok kötü. Kötü arkadaşlıklar yapıyordum. Spordan sonra ortamı ben değiştirdim. Yani kendi kendime yine mücadele ettim. Ortamdan çıkmaya çalıştım ve çıktım. Arkadaşlıklarımı değiştirdim. Ama orada kalan, değişmeyi bekleyen o kadar çok çocuk var ki. Bu çocuklara kim dokunacak? Ben birilerinin hayatına dokunmak istiyorum artık. Yani ortamdan bazı çocukları kurtarmak istiyorum. Başka çocuklara dokunmak istiyorum. Belki ileride hayvanlara dokunmak istiyorum. olimpik branşlardan ayrı olarak bizimki olimpik değil. Bu yüzden biraz daha üvey evlat muamelesi görüyoruz. Yani Kayseri'de de, Türkiye'de de bu biraz zoruma gidiyor. Bunun değişmesini de istiyorum. Yani ilerleyen zamanlarda belki federasyona girmek istiyorum. Yani en azından dürüst insanların yetişmesi, bu spora katkı sağlaması, insanların bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Şimdi mesela ben çok zorluk yaşadım sporculuk dönemimde. Benim öğrencilerim yaşamasını istemiyorum. Yani onların gözünün açılmasını istiyorum. İmkanların daha iyi olmasını istiyorum. İmkanları mesela onlara, ya bir çocuğun maddi durumu iyi değilse, imkanı yoksa ben en azından ona bu imkanı sağlayıp önünü açmak istiyorum. Ben zamanla kendimi kanıtlamaya başladım. Arkadaş ortamımı değiştirdim. Mesela dışarıdan aldığım destekleri gördükleri zaman onlar da yumuşamaya başladı. Yani kızımızın gittiği yol iyi bir yol. Okulunu dışarıdan bitirmeye başladı spordan sonra. Hareketleri değişti. En azından bize karşı artık asilik yapmıyor. Bir hedefi var ve ona doğru ilerliyor diye düşünerek destek olmaya başladı. Önceden maçlarıma gelmezlerdi. Sonrasında mesela canlı yayınlardan izlemeye başladılar ki ben çağırmadım, heyecanlanıyorum diye onları. Ama sürekli beni arayıp destek oldular. Yani dua ettiler. Geldiğimde yaralarımı sardılar. Bu onların inadını kırmaya başladım ama bu süreçte, yani başlangıç sürecinde bu beni fazlasıyla yordu. Yani ailelerin kesinlikle çocuklarını desteklemesi gerekiyor. Belki başka bir branşı yönlendirirler bizim branşımız onlara sert geliyorsa ama kesinlikle dinlemeleri gerekiyor, önünü kesmemeliler. Antrenör olmaya zaten bir şeyler öğrendiğinde istemsiz olarak öğretmek istiyorsun. Mesela ben salonda bir partnerle çalıştığımda bile bildiğim her şeyi ona öğretmeye çalışıyordum. Eksiklerini direkt görmeye başlıyordum zaten ve değiştirmeye başlıyordum. Yani içinde olan bir duygu aslında. Öğretmek istiyorsun. Ben de sporla beraber özel dersler vermeye başladım. Yaş sınırı olmadan hem çocuklara hem de yetişkinlere şu anda da özel ders veriyorum. İlk başta yani ben kendi branşımda zirvedeyken antrenörlük yapma amacım para kazanmaktı. Kendimi geçindirmekti. Yani sadece özel dersler veriyordum. Haftanın 6 günü mesela antrenman yapıyordum, çift antrenman. Sabah koşu yapıyorum, akşam antrenman. Bu şekilde ilerliyordu. Dinlenecek vakti bile zor buluyordum. Bunun yanında da boş kaldığımda özel dersler verip geçimimi sağlıyordum. Ama şu anki amacım çocuk yetiştirmek. Yetenekli sporcuları keşfedip belli branşlara yönlendirmek. Mesela benim salonuma bir çocuk geldiğinde eğer Muay Thai'ye yeteneği yoksa belki boksa yönlendiririm. Belki başka branşa. Yani benimle alakası olan branşlara da yönlendirebilirim. Ama o çocuk spor yapsın istiyorum. Spor bir çocuğa çok şey katacak, ona eminim. Branşımın olimpiyatlara girmesini istiyorum. Tekrar şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bununla beraber sporcu yetiştirmek istiyorum. Yani bu kariyerim bittikten sonra belki daha değişik hedeflerim olacak kendim için, antrenörlük için. İkinci kez dünya şampiyonu olmadan öncesinde benim kardeşim kaza geçirdi. İş esnasında bileği koptu. Bir yandan maçıma odaklanmak zorundayım. Bir yandan kardeşime, annemin de bir rahatsızlığı var. Uyku apnesine bağlı KOAH hastalığı var. Ben bunu öğrendiğimde önce annemden gizliyorduk. Öğrenip çok üzülmemesi için, bir problem olmaması için. Sonra ben ilgilenmek zorunda kaldım. Babamla beraber Antep'e gittik. Antep'te ameliyatlarını gerçekleştirdik. Ve çok büyük ameliyatlar geçirdi gerçekten. Bileği şu an dikildi, daha iyi ama yani o benim en son kırılma noktamdı. Hayatımda birçok kırılma noktam vardır. Hep ayağa kalkmışımdır. Ama ben değil de sevdiğim bir insana zarar geldiği zaman bakış açım daha da değişiyor. Beni daha çok kırıyor, üzüyor. Yani aldığım derslerde hayata ve mücadeleye devam etmem gerektiğini anladım ben. Kardeşimi toparladım, ailemi toparlamaya çalıştım. Birbirimize destek olduk. Psikolojisini düzeltmeye çalıştım. Kendi psikolojimle pek ilgilenemedim tabii bu süreçte. Sürekli başkalarıyla ilgileniyorsun ve bir yandan da maçlarını düşünüyorsun. O yüzden artık bana maçlar daha kolay gelmeye başladı. Yani hayatında daha büyük dertler olduğu zaman yani maçların sana daha kolay geliyor ve daha kolay geçiyor. Yani maçlarıma girdiğim zaman fazla korkmuyordum bu yüzden. Neyi hedefliyorlarsa, neyi istiyorlarsa, içlerinden ne geçiyorsa devam etmeliler. Yani hayatlarında karşılarına ne zorluk çıkıyorsa çıksın, kimseyi dinlememeliler. Olmasa da yoluna tekrar devam etmeliler. Düşse de kalkmalılar yani.
1: Nasıl başardım sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı masaya çok büyük görev düşüyor. Masanın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmiştir. FETÖ-PYD faaliyetleri kapsamında tasarlanarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen ve edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaştan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Gümrükler muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hapele geçirdi. Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 10 milyon lira tutarında kaynak atandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kayseri'miz gerçekten temiz, nezih, hayırsever insanlarla dolu. Aklını kullanan insanlarla dolu. Bu konuda mütedeyyin insanlar, muhafazakar insanlar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla dolu. Ve dolayısıyla bizim bu konudaki yaptığımız çalışmalar çok değerli. Bu çalışmaların yapılmasından lider, biraz önce bahsettim, hızlı geçtik. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, başta Palancıoğlu olmak üzere bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Ben zaman zaman kendimize de şöyle bir eleştiri yöneltirim. Derim ki, biz 20. yüzyılın eğitim kodlarına göre eğitim aldık ve öyle eğitildik ve yönetim anlayışımız da bir anlamda o paradigmanın bir eseri. Ama karşımızdaki çocuklar ve burada oturan çocuklar 21. yüzyılın çocukları. Onlar bambaşka bir paradigmayla hareket ediyorlar, bambaşka bir eğitim talebiyle ya da bilimsel düşünme melekesiyle hareket ediyorlar. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Ama çoğu kez bilimsel düşünceyi ya da çocuklarımızda eleştirel düşünme, problem çözme, çağı analiz etme, kendini anlama, yaşadığı dünyayı anlamlandırma becerilerini kazandırmalıyız derken aslında bütün bu melekelere kendimiz sahipmişiz gibi davranıyoruz. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Nevzat Seyok, tekstil sanayisinin ve Kayseri'nin köklü tekstil firması Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nın kapanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seyok şunları söyledi.
4: Dövizdeki bu enflasyonla mücadele kapsamında dövizdeki kontrol bir yerde sanayi biraz sıkıntıya

0: arasında Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte kentte faaliyet gösteren fırınlarda somun ekmek fiyatına 2 lira zam geldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün Pazar Yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Yayın tekrarı.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
3: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Yaz döneminde ara verdiğimiz programımıza artık Eylül ile birlikte tekrar başladık. Her zamanki gibi konuğum Sayın Ömer Uzunoğlu ve kendisi hem ekonomist aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı, kendisine de hoş geldiniz ve günaydın diyelim. Hoş geldiniz Ömer Bey.
4: Teşekkür ederim.
3: Nasılsınız?
4: Gayet iyiyim, hamdolsun.
3: Maşallah, her zaman için sizi iyi görüyoruz. Evet. Yaz sezonu nasıl geçti diye soracağım ama bugün önemli konuları, programımızın büyük bir çoğunluğunu sevgili takipçilerimiz ve izleyicilerimiz, borsada neler oluyor neler bitiyor bunun üzerine konuşacağız. Ama öncesinde bir 5 dakika 10 dakika Temmuz Ağustos Eylül döneminde hem Türkiye'de hem dünyada neler oldu neler bitti, özellikle İran, ABD savaşı, Ukrayna, Rusya savaşı, birbirlerinin enerji hatlarına yapılan bombalamalar diyelim ya da hayatı felç etmeye yönelik enerji kaynaklarını bitirmeye yönelik çalışmaları, bunun arkasından hem Brent petrolün artmasıyla birlikte maliyetlerin ve mazot fiyatlarının, özellikle çünkü üretimde ne kullanılıyor? Mazot kullanılıyor. Traktörler, kamyonlar, lojistikler ağırlıklı %90 üzerinde zaten mazota endeksli. Bu sadece bunu değil, bir taraftan gübre fiyatlarını, girdi maliyetlerini artırıyor. Bize nasıl yansıyor, bunları konuşacağız. Türkiye'de ekonomi alanında neler oldu, buna bir değineceğiz. Yaz sezonunda gurbetçiler geldi gitti, memlekete faydaları oldu mu olmadı mı, bunları konuşacağız. Ve sonrasında da borsada çok büyük işler dönüyor. Ucu nereye kadar gider inanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunları da konuşacağız. Programımıza başlıyoruz. O zaman Temmuz-Ağustos döneminde dilerseniz dünyadan, dilerseniz Türkiye'den başlayalım. Neler oldu, neler bitti Ömer Bey?
4: Temmuz, Ağustos, Eylül'ün de neredeyse 20'sini geride bıraktık. Gerçekten nasıl geçtiği konusunda insan şöyle baktığında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Gerek dünyada gerek Türkiye'de. Özellikle dünyada İran, Amerika, Rusya, Ukrayna didişmeleri ara vermeden periyot olarak devam etti. Ben daha önce de bahsettim. Her ne kadar savaş olarak bu ifade edilse de ben kendi kendime düşündüğümde bunun bir kurgu olduğu kanaatini taşıyorum. Yani resmen İran, Amerika, Rusya, Ukrayna savaşlarının neredeyse farklı boyutlarda kurgulanmış bir oyun olarak düşündüm veya öyle değerlendirdim. Çünkü spekülatörler ve ülkeler o kadar müthiş geniş çaplı oyunlara yatkınlar ki dünyadaki insanları adeta hipnoz ederek, kandırarak, onlara başka yöne yönlendirerek kendi amaç ve emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. Amerika, demin de sizle bir nebze konuşurken dünyanın en büyük petrol üretici ülkelerinin başında geliyor ve ihracat yapan bir ülke. Diğer tarafta İran hakeza öyle. Bu arada Rusya bu ikisinin arasında parsayı toplamak için sanki kendini bir noktaya odaklamış pozisyonda. Ben daha çok savaştan ziyade, belki çok uç gelebilir saygıdeğer izleyiciler, ama benim gözlemlerim, benim hissiyatım bu işin petrolü öncelikle şu anda 100 dolar civarında veya biraz üzerinde ama 70 dolarlara kadar çekip, yani barış havası estirip sonra yeniden savaş havasına büründürerek söylemlerle ve icraatlarla, yani karşılıklı saldırılarla 100-110 dolarları gösterip gerek normal piyasada gerek kaldıraçlı piyasada petrol satarak olağanüstü, ben başta Amerika, Rusya, bu paralelde belki bir nebze körfez ülkeleri, diğer taraftan baktığımızda Ukrayna'nın bir parça bu işten de belki kârı olacak. Yani savaşan ülkeler öz olarak hangisi olursa olsun sonuç olarak bu işten veri elde eden ülkeler. Her ne kadar savaş senaryosu oynansa da, ortaya konsa da, binlerce, on binlerce insan ölse de özde ben bunların tamamının madde için yapıldığı kanaatini net olarak taşıyorum. Yani bu denklemin içinde İran dahi var. Yani kendi ülkesinde gerçekten bombalar olağanüstü şiddetle patladı. Çok sayıda insan telef oldu ama en büyük endişem ve korkum İran'ın da bu denklem içerisinde yer alıp bizzat petrolden gayrimeşru yollarla çıkartarak elden olağanüstü para kazanma hayali veya hedefi. Hatta Körfez ülkelerinin bir kısmını dahi bu denklem içerisine rahatlıkla sokabiliriz. Ama biz dışarıdan gördüğümüzde belki gerçektir ama savaş olarak görüyoruz ama ben baştan beri hep bu iddiadaydım. Yani bu işin tamam bir entrika ve oyun olduğu
3: aslında niyet düşündüm. Başka bir şey olup biz farklı ülkeler birbirleriyle savaşıyor derken aslında arka planda her biri aynı amaç için bir göstermelik bütünmez. Tabiri caizse bir tiyatro yaşa. Sergileyip
4: resmen
3: asli amaçlarının farklı olduğunu söylemek. Mesela
4: geçen, ben açıkça ifade ediyorum.
3: 3-4 gün önce Trump'ın bir açıklaması vardı Ömer Bey. Şey demişti. İran'la tekrar görüşmeye hazırım. Ve İran'ın belirli bazı petrol kaynaklarını işletmek için de hazırım. Yaşa. Ve orada kalıcı kalmak istiyorum.
4: Net. Mesaj net.
3: Mesaj aslında böyle bir itiraf etti. Asıl niyetim. Başlangıçta ne için girmişti? İsrail ve İran'ın kendi arasındaki savaşta İsrail tarafını tutarak İran'ı yok etmekti. Ama aslında mevzu sadece bunlar bahanesi. İşin arka yüzünde aynı Venezuela'da yaptıkları yaşa. Gibi İran'ın
4: haklı bir versiyon.
3: Toprak altındaki kaynaklarına erişim, orada kalıcı olmak ve buraların işletmesini yapıp tüm dünyada neredeyse enerji, petrol enerjisi anlamında belki %70'ine, %80'ine hakim olacak bir söz sahibi olabilmekti. Bunu da itiraf etti aslında. Ama işte İran'da aynı şekilde yani olayın içinde yani siyaset karıştırmak istemiyorum ama bizim gördüğümüzün dışında başka hesaplar var. Aynen,
4: çok farklı.
3: Ve belki 100 yıl sonra, 200 yıl sonra tarih kitapları bugünü anlatırken
4: bu şekilde belki.
3: Bizim şu an çok dile getiremediğimiz konulara belki değinecekler. Aslında İran amacı buydu. ABD'nin amacı buydu. Şunun amacı buydu diye muhtemelen yazacaklardır diye tahmin ediyorum.
4: Çünkü Ali Bey bağışlayın birkaç kez 110, 115 dolarları gördü.
3: Evet.
4: 117'yi gördü. Yeniden 75'lere geldi. Yani denkleme baktığınızda olağanüstü yani.
3: Sonra tekrar 75 dolara geldikten sonra tekrar orada kalmasına müsaade etmediler Ömer Bey. İşte, tekrar yukarı
4: çıkardılar.
3: Toplayıp
4: bir daha yukarı çıkardılar. İşte bütün mesele bu. Yani oyun o kadar enteresan. Ha, şu anda artık kilit belli noktalara geldi. Oralara sanki oturacak gibi. Bundan sonra farklı bir senaryo mutlaka devreye girecektir. Ve dizayn olacak, oynanacaktır. Yani bunu da hep birlikte ilerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda, günlerde göreceğiz. Türkiye'ye döndüğümüzde durum çok normal değildi. Özellikle içinde yaşadığımız ekonomik şartlar, ekonomik zorluklar, enflasyondaki olağanüstü sapma, faizlerde dezenflasyon politikası uygulansa da geriye doğru bir gelişin olmayışı Türkiye'de tam bir kaosu ticarette beraberinde getirdi. Bunu derken dünyadaki olanları göz ardı edemeyiz. Yani bugün Avrupa'da gerçek anlamda belki uzun yıllar, onlarca yıl yaşamadığı bir durgunluğu, durağanlığı ve sıkıntıyı yaşıyor. Bunu itiraf edelim. Ama bizim yaşadığımızla Avrupa yaşadığı arasında denklem olarak hiç bağlantı yok. Somut örnek verecek olursam ben, bizde enflasyon hedefi 16'lardaydı. 30'un üzerinde şu anda. Yani bizdeki sapma, yalnızca enflasyondaki sapma, Avrupa'daki ortalama enflasyonun 4 katı bakın. Çok ilginç bir rakam bu. Yani sizin enflasyon sapmanız Avrupa'daki enflasyon ortalamasının 4 katı. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten Türkiye'de, Avrupa'da veya dünyada ne kadar zorluklar olursa olsun çok daha büyük zorluklarla baş başa olduğumuzun net itirafı veya ortaya konulan şablonu bu. Bu açıdan da bakmakta büyük yarar görüyorum ben. Yine rakamsal değerler verirken çok ilginç rakamlar var. Biz zannediyoruz ki bizim şirketlerimiz, bizim fabrikalarımız, bizim kurumlarımız gerçekten olağanüstü değerli. Yani içten baktığınızda tek pencereden bu. Şimdi ben bir rakam vereceğim Apple'la alakalı. Apple'ın bugün dünyadaki değeri 4.9 trilyon dolar. Şimdi Türkiye ile eşleştirdim Ali Bey, oturdum. Türkiye'nin milli geliri 1.7 trilyon dolar. Yani bizim milli gelirimizin 3 katı adamın bir tek şirket değeri var. Bakın şimdi bakarken veya bir şeylere talip olurken biz sınıf atlayacağız, yükseleceğiz, daha rahat, daha refah olacağız derken bir mukayeseye gitmekte fayda var. Oturdum bir de şey hesapladım. Dedim ki bu ne kadar yapıyor Türk parası? 4.9 trilyon, 237 trilyon lira yapıyor Türk parası. Peki dedim ki ya Borsa İstanbul'un toplam değeri nedir? Çok ilgimi çekti. Yani adamların 237 trilyon liralık bir Türk parası karşılığı şirketleri var, Apple. Bizim İstanbul borsamızın toplamı nedir dedim. İlk 30 veya 50'den, 500'den bahsetmiyorum. 20.3 trilyon çıktı. Dedim ki ya bir şirket Türkiye'deki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 12 katı bir varlığa, güce sahip. Şimdi bir şeyleri hedeflerken, bir şeyleri ortaya koyarken, bir şeyler konusunda iddia ederken aslında ülkelerin de insanların da hadlerini bilmesi çok önemli. Yani biz bulunduğumuz konum olarak gerçekten çok çalışmalıyız. Çok mücadele etmeliyiz. Çok büyük fedakarlıklar yapmalıyız. Hainlikler veya birbirimizin ayağına çelme atmak değil de ülkemizin ve insanımızın bulunduğu seviyenin üzerine sıçrayabilmesi için, çıkabilmesi için ne yapmamız gerekiyorsa birey olarak şahsım dahil bunu yapmak zorundayız. Ve her birimiz sosyal sorumluluk sahibi olmalıyız. Yani benim işim var, hiç önemli değil kalan, benim param var, benim gayrimenkulüm var, benim rahat bir hayatım var. İşte ben bu yaşa gelmişim, bundan sonra bir şey olmaz. Böyle bir iddiada olursak bugünden çok daha geriye gelebiliriz. Yani gerçekten dünyayla eğer yarışacaksak, hele böyle bir dönemde, böyle bir süreçte bizim Batı ülkelerinden daha çok fedakarlık yapmamız lazım. Bizim Batı ülkelerinden daha çok çalışmamız lazım. Bizim Batı ülkelerinden daha çok doğru eğitim politikalarını ortaya koymamız lazım. Hak, hukuk, adalet noktalarında, insan hakları noktasında en az Batı kadar insanımıza değer vermeliyiz ve o açıdan yaklaşmalıyız. Dolayısıyla bizim çok kaba olacak ama yani ele alınacak yerimiz çok sınırlı. Daha çok biz gayrimeşruya yönelmenin, gayrimeşruyla para kazanmanın ve bizim dışımızdaki hiçbir şeyin insan olarak da varlık olarak da değeri olmadığını düşünen sanki yaratıklarız. Bu beni çok üzüyor. Yani ben kazanayım, benim olsun ama ülkem, insanım, insanlar, insanlık ne olursa olsun. Dolayısıyla böyle çerpeşik bir yapının içinden bu çıkıyor. Bana göre buradaki en elzem sorun Türkiye'yi yönetenlerin doğru bir konjektürde özellikle insan hak ve özgürlüklerini gözeten, demokrasiye önem veren, hukuk ve adaleti ön plana çıkaran ve insanın özgür konuşmasına, özgür fikrini ifade etmesine yatkın bir sistemi oluşturmaları. Temel üç problem düşünüyorum Halil Bey, konudan konuya geçiyorum ama bir hukuk. Müthiş bir hukuk problemimiz var bizim, yani insan hakları konusunda, adaletin eşit uygulanması konusunda, özgürlükler konusunda müthiş bir hengame yaşıyoruz, eksikliğimiz var. İkinci olarak eğitim konusuna her şeyi bırakıp çok ciddi boyutta eğilmek zorunluluğumuz var. Yani biz eğitimden başlayamazsak hiçbir şeyi düzenli yapamayız. Üçüncü olarak da reformları sözel boyutta değil, eylem boyutunda harekete geçirmeliyiz. Yani yapacağımız eylemlerle bunu başaracağımızı, bunu gerçekleştireceğimize insanlarımıza inandırmalıyız. O andan itibaren Türkiye'nin bence geleceği bugünden çok daha rahat olacaktır. Her ne olursa olsun ümit var olmak zorundayız. Çünkü genç bir nüfusa sahibiz, fedakar bir nüfusa sahibiz ama doğru dizayn edilmek, doğru programlamak kaydıyla ve dünyanın en mükemmel coğrafyasına sahibiz. Yani böyle bir yerde, bu topraklarda açlıktan, kıtlıktan, yokluktan, yoksulluktan bahsetmek bana utanç veriyor, bilmiyorum ben. Yani diyorum ki ben doğru yönetilirsek, doğru programlar uygularsak bu noktada olmayız. Bir diğer açıdan da bağışlayın, hep ben konuşuyorum ama soruya cevap olarak bu yaşıma kadar hayatımda yaşadığım en durağan ve en durgun çarşı portföyünü gördüm, profilini gördüm. Yani dışarıdan gelen işçilerimizde gerçekten haybi, geçtiğimiz yıllarda olduğu kadar para yok, buna eminim. Belki çok rahat kredi de alamadılar, onu da tabii bilmiyorum. Ama harcama noktasında gerçek anlamda çok dikkatli davrandılar, çok güdük davrandılar. cimri diyemiyorum çünkü herhalde olsa harcarlardı. Ancak bunu da söylerken Türkiye'de var olan pahalılığın ve neredeyse 3 yıla yakındır dövizdeki sınırlı artışın bunda payı olduğunu itiraf etmek zorundayım. Yani somut örnek, geçen yıl adam şu su bardağını 1 euroya aldıysa bu sene 2 euro istedik. Türkiye'deki şartlardan dolayı o adamın da alışkanlığı şu, ben bunu 1 euroya aldım, 1 euroya alırım diyor. 1 euroya alamadım. Yani buradaki neden tabii girdilerdeki farklılık, üretimdeki farklılık, ücretlerdeki farklılık, faizlerdeki özellikle absürt, anormal dengesizlikler bence ülkenin bu noktaya gelmesinin temel etkenleri. Bir de bir şeyi itiraf edeyim. Biz millet olarak, lütfen beni dostlarım da bağışlasın, dinleyiciler de bağışlasın, ahlaksız bir milletiz. Yani bizde ahlak kavramı, sahip olduğumuz ne dinle, ne inançla, ne geçmişle, ne öf adane annelerimizle bağdaşmıyor. Yani biz, benim olsun ama ne yolla, nasıl olursa olsun felsefesini şiar edindik. Yani buradaki rol model kim derseniz, çevremize baktığımızda Türkiye'yi belki yönetenler dahil birçoğumuz bu şeyde figüran olarak rol aldık ve hala oynuyoruz. Dolayısıyla bu ahlaksızlığın önüne geçmeden doğru ve düzgün ticaret yapmadan ben başarılı olamayacağımız kanaatini bir kez daha tekrarlamak isteyeyim. Evet. Sizin de eklemek istediğiniz varsa.
3: Şimdi yaz sezonunda işte bizim ticaretin döndüğü yer Kayseri'de neresi? Bankalar Karşı. Caddesi, Millet Caddesi, Kazancılar, yani kalenin arkasındaki Kayseri Lisesi'ne kadar öbür tarafta düvenin içine alan yer. Yazın gurbetçiler, bana mı öyle geldi bilmiyorum. Elimde bir veri yok, sadece gözlerine dayalı söylüyorum. Sanki geçen sene 100 gurbetçi geldiyse bu sene belki 50 mi oldu? Yarı yarıya
4: sınırlı geldi.
3: Düştü gibi geldi bana.
4: Biz müşteri portföyümüzden biliyoruz. Net mi?
3: Bir taraftan da böyle bir yakınlarımızdan da var gurbetçi olanlar ya da arkadaş çevremizden de var yurt dışında yaşayıp yaz sezonunda gelenler. Şunu duydum ben biraz önce verdiğiniz o bardak örneğinde olduğu gibi. Diyor ki ya ben geçen sene örnek veriyorum 8 euro 10 euro olan bir yemek yerken aynı yemeği bu sene 15 euro 20 euro istediler benden. Biz diyor sizin gibi bir enflasyonumuz yok. Almanya'da, Fransa'da, orada bu. Tamam var, mutlaka %2'dir, 3'tür. Ama biz de yanına bir sıfır daha ekliyoruz. Çarpı 10 oluyor. Onlar alışık değiller. Biz de daha önce geldiğimizde paramız bir anlamda değerliydi, kıymetliydi.
4: Bu denklem denk getiriyor,
3: yani
4: yaşa.
3: Şey diyor, bak, 2000 euro bozdurduğumuzda diyor, yani 2000 euro bugünkü parayla yaklaşık 100 bin lira. Ama öncesinde satın alma gücünde şunu diyor. 2000 euro, 1500, 2000 euro bozdurduğumuzda biz burada Kayseri'de 15 gün, 20 gün, 25 gün çok rahat alışverişimizi yapabiliyorduk, restorana gidebiliyorduk ya da bir eğlence merkezine gidebiliyorduk. Şimdi diyor aynı davranışı yapmamız için diyor 3000 euro 4000 euro bozdurmamız gerekiyor diyor ve benim böyle bir param yok diyor. Gurbetçi. Yani oradan gelen 4000 euro parayla gelmiyor. 4000 euro Almanya için de iyi para. Hani ortalama maaşların 2000-2500 euro dediniz de 2 aylık parayı, tabii, kazancını burada 15 günde harcaması anlamına geliyor. Bizim işte siz de söylediniz ya dövizi baskılamamız bu denli. Onların enflasyon Türkiye'ye enflasyondan dolayı tamam bizde maliyetler daha yüksek.
4: Enflasyon yüksek. Döviz evet, durunca bağışlayın.
3: Döviz yani durdu. Dolayısıyla onların parası para etmedi. Ve diğer taraftan da artan bu maliyetlerle Avrupa'dan Türkiye'ye gelen turist, sadece yerli turistten ya da gurbetçilerden bahsetmiyoruz. Yabancı turistlerin de gelmesi azaldığı gibi bizim Türk vatandaşları da Antalya, Muğla, Bodrum, Kemer, Alanya yerine Yunan adalarına
4: gitmeye
3: başladı. Geçen sene ne kadardı? Sadece Türkiye'den giden, yani 1 milyar dolar gibi bir rakam. Hafızam beni yanıltıyor olabilir. Sanki aklımda böyle bir rakam kalmış ama 1 milyar dolar demelim de 800 milyon dolar diyelim falan. Türk turizminin Yunan ya da Balkanlara giden turistler. Bir arkadaşım daha yeni gitti. Diyor ki ya diyor kendisi, eşi, bir tane de çocuğu. 5 ya da 6 gün Balkan turu yapıyor Ömer Bey. Uçak bileti dahil. Kayseri'den İstanbul, İstanbul'dan Balkanlar dahil 4 yıldızlı otelden aşağı kalmamak üzere otel masrafı, yeme içme ve orada tur Dönüyoruz diyor, 80 ya da 85 bin TL gibi bir rakam var dedi. Biz bu seyahati gerçekleştirdik. Şimdi düşünün, aynı seyahatini, turizmini, tatilini Türkiye'de, Alanya'da, ne bileyim Antalya'da, Marmaris'te, Bodrum'da yapmaya kalksa minimum çarpı 2.
4: Net. Abi,
3: minimum çarpı 2.
4: Uçak olmadığı halde, uçak parası olmadığı halde. Net hani be.
3: Ne oldu? Net. Biz hem turizm gelirimiz azalmaya başladı. Diğer taraftan yerli sermayeyi
4: dışına
3: kattık. Geçen Yunan Savunma Bakanı'ydı. Bakın, siyaset değil, bu gerçek bir şeyden bahsediyorum. Yunan Savunma Bakanı şunu dedi. Bizim füzelerimizin bir kısmını, ya da %30 gibi bir rakam söyledi. Türk turistler veriyor dedi bize dedi. Füzelerin parasını. Yani Allah esirgesin, yarın 4 gün sonra ortaya çıkabilecek bir savaşta bize atacakları füzenin parasını biz Yunanlılara veriyoruz. Bu bir handikap. Ya ne yapsın millet, gitmesin mi? Tabii ki gitsin. Bu başka bir şey. Ama ekonominin ve turizmin ve buradaki daralmanın sonuçları maalesef bizim karşımıza burada çıkıyor ortaya. Siyasetten bahsetmiyoruz.
4: Hayır,
3: ekonomik gerçeklikten
4: değil.
3: Bahsediyoruz.
4: Şey, ekonomi önemli.
3: Böyle bir durum oldu. Döndük, yavaş yavaş geliyoruz. Amerika'daki Merkez Bankası'nın bir 3 yıldan sonra faiz artırımı, 25 baz puanı artırdı.
4: 75'ten 4'e çıkardı.
3: Evet, 4'e çıktı. Bunun yansıması olarak da bizim Türkiye'de de faizler sabit tutuldu. Bir beklenti vardı düşeceğine dair, azalacağına dair, ama ABD'deki Fed'in bu kararından sonra biz de herhalde bir iki ay daha ötelemiş gibi bir durum olduk. Her zaman söylediğimiz resesyon riski devam ediyor. Kayseri'de 73 yıllık bir çınar, Orta Anadolu mensucat üretimini durdurdu. Battı değil,
4: hayır.
3: İflas etti değil. Ama dedi ki burası artık rentable değil, ben para kazanamıyorum. Gelişen dünya konjonktüründe ben Kayseri'de bu yatırımı bırakıyorum diyor. Siyasilerimiz, belediye başkanlarımız devreye girdiler biliyoruz. Ama adamlar yok dedi.
4: Karamanşı.
3: Belki Mısır'a gidecek yatırımı, belki Cezayir'e gidecek. Turizmde dışarıya doğru gidiyor. Fabrikalarda gidiyor. İşte bakın. Hani isim vermekte beis görmüyorum. İtimat Konkordu'da ilan etti. Bunun gibi başka firmalar da var.
4: Sayısız.
3: En sonunda Orta Anadolu Mensucat da bu kararı aldı. Yavaş yavaş, tabiri caizse Kayseri tabiri, patır patır gidiyor. Gelen yok. Ekonomi bir yerlere doğru gidiyor. Ve iş ahlakı konusunda da konuyu oraya getireceğim. İş ahlakı konusunda maalesef ahlak, ticari anlamda ahlakımız yerin dibinde. Ki bizim örfümüz, annemiz, gelenek, görenek, İslam adına her ne dersek hiçbirine uymayan, yakışmayan bir davranış. En ufak esnafından en büyüğüne kadar kısa yoldan para kazanma, kısa yoldan zengin olma hayalleriyle amaca giden her yol mubah mantığıyla da maalesef ticareti ahlaksızlığa dönüştürüyorlar. Döndük ticaret dedik, geldik bugüne. Borsa geçen haftadan beri çalkalanıyor. Büyük paralardan bahsediliyor. Yüz binlerce mudiden bahsediliyor. İşin içinde Ponzi var deniyor. İşin içinde başka bir şeyler var deniyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Kısaca sizden biz özet alalım. Borsa İstanbul'da kim ne yapmış da biz bugün bunları konuşuyoruz.
4: Halil Bey, gerçekten bu olay bence Türkiye açısından kara bir leke. Kapkara bir leke, simsiyah leke. Beni bağışlayın lütfen. Aslında saygıdeğer yetkililer, bakanımız dahil, geçen yıl borsada, fonlarda manipülasyon olduğunu bizzat ifade ettiler. Yani bunu biliyoruz. Evet. Şimdi böyle bir konjektürde bu işi 8 ay 10 ay uzatarak bu noktaya getirmek bana göre çok ciddi bir risk. Şimdi bizim, önce şuradan başlayalım, vatandaşımızın, demin bahsettik Ali Bey, bakın, kolay para kazanma sevdası var. Yani biz kanaatkar değiliz. Yani net söyleyeceğim, bugün Amerika'da bir X şirketi dolar bazında, eğer bakın net veriyorum, %7 değer kazanıyorsa Amerikalılar için bu çok büyük bir paradır. Evet. Faizin üzerinde bakın, yıllık bir hisse %7 değer kazanıyor ise Amerikalılar için bu müthiş bir paradır. Biz o kadar açız, o kadar gözümüz doymaz, o kadar artık ahlaksız bir ortamda yaşıyoruz ki, istiyoruz ki bugün yatırdığım para yarın iki katı olsun. İşte bu sistemi dizayn eden insanlar bizim vatandaşımızın bu zafiyetinden başlayarak bu işi sistematik bir biçimde ortaya çıkarttılar. Fakat en çok üzen taraf şu, sermaye piyasası kurulu gibi bir kurulumuz var. Yani burada oynanan senaryo veya oyunları çok rahat tahlil edecek yapıya sahip, bilgi birikime donanıma sahip, bireysel bazda insanlara sahip. Ya olay şu Ayıbey, siz satığı bu kadar boş bırakınca ben nedenini anlayamıyorum. Yani kimler vardır, neler vardır, nasıl oldu diyemiyorum ama olay şu. Kabaca anlatayım, değerli izleyiciler de anlasınlar. Bir fon çıkıyor. Çok sığ bir hisseyi, sınırlı sayıda karakteri veya hisseyi ifade eden bir hisse senedini topluyor piyasada. Topladığında aslında toplanan firmanın veya fabrikanın veya şirketin sahibi bu işten bilgi sahibi, bilinçli. Siz fiyat kazanç oranını %160'a getirebiliyorsunuz. Yani bir kağıdı 160 kat yukarı taşıyabiliyorsunuz. Bu arada nasıl oluyor bilmiyorum ben. Türkiye'de bu sistemi yönetenler, yani yasal boyutta yönetenler, ya kardeşim ne oluyor demiyor veya diyemiyorlar. Bilmiyorum nedenini dediğim gibi. Ve bizim milletimiz o sığ hisse senedi diğerlerinden ayrışarak yani 160 kata kadar çıkarken, ya kardeşim bu işte bir anormallik var. Bu işin sonu çok iyi değil. Arabanın sanki rotu çıkmış, freni patlamış. Yani bağışlayın Anadolu tabiri, bayır aşağı gidiyor. Ben bu araca binmeyeyim demiyor. Yani bilinçli olarak aslında Halil Bey bu araca biniyor. Bunu net olarak ben itiraf edeyim. Çünkü kazanma hırsı, aşırı kazanma hırsı bizi bu noktaya getirdi. Şimdi bu şirket tutuyor bu çok sınırlı sayıda hisse senedi piyasada olan şirketi topluyor. Bunu gidiyor sermaye piyasasının fonuna teminat olarak yatıyor. Diyor ki kardeşim diyor, benim elimde güncel değeri 100 milyon lira olan hisse var. Ben sana bunu teminat olarak vereceğim. Ters repo işlemi gerçekleştiriyor. Sen diyor bana 50 milyon lira para vereceksin diyor. Şey diyor ki fon şirketi memnuniyetle diyor, senin benden istediğin para 50 milyon lira. Nakit ters repo ile istiyor bunu şirket. Ben de diyor sana diyor 100 milyon liralık diyor şey verebilirim. Teminatını alabilirim. Mukabilinde paranı verebilirim diyor. Alıyor. Sistem bu şekilde artarak devam ediyor Ali Bey. Müzik çalıyor, bir noktaya kadar geliyoruz şimdi. Şimdi burada vatandaşlar bir kısım duyumlar sonucunda veya işaretler sonucunda diyorlar ki ya bu işte acaba bir teslik olabilir mi? Fakat bu arada 514 bin insan binmiş zaten bu trenin katarında, gidiyorlar beraber. Şimdi aslında katara dokunan olmasa gidecek, fakat tekerine çoma taş sokan oluyor. İyi ki soktular. Şimdi elinizdeki hisse senedini siz teminat olarak verdiniz, ters repo yaptınız şirkete. Fon şirketi onu aldı, elinde tutuyor teminatı. Bu arada o 514 bin insandan diyor ki bir kısmı, arkadaş benim hissemi sat diyor. Şimdi hissemi sat dediğinde bizde her şey ifratla tefrit arasında olur. Yani biz normal insanlar değiliz. Yani sakin bir biçimde, soğukkanlı düşünerek, panik yapmadan bir işi gerçekleştirme çaba ve gayretinde olmayız. Biz her zaman ya ifrat ya tefrit noktasındayız. Yani ya biz yerin dibine gireriz, batarız veya uçarız, havaya çıkarız. İşte o hisseler zaten yerden alınmış, yüzlerce kat yukarıya taşınmış hisseler değer olarak. Vatandaş hissemi sat dediğinde fon diyor ki tamam diyor, paraya çevirebiliriz diyor. Teminat verdiği fona emir veriyor. O fon kağıdı ortaya çıkartıyor, satmaya çalışıyor. 1000 lira olarak kağıdı 10 liraya alan olmuyor. Şimdi bu noktaya gelince panikliyor. Elinde BIST 30'a ait, yani İstanbul Borsası'nın ilk 30'unda çok değerli kağıtlar var Halil Bey. Bunları mecburen müşterinin arzusunu yerine getirebilmek amacıyla satma çabası içerisine gidiyor. Yani BIST 30'da en değerli olarak gördüğümüz kağıtlar dahi bu panikten gerekli şeyi alıyor. Ters orantıda nemayı alıyor ve aşırı boyutta değer kaybetmeye başlıyor. Zaten Cuma günü itibariyle birçok hisse 1/3'e düşmüştü. Yani %60 ve üzerinde değer kaybetmişti. Buradaki olay şu. Bu işi dizayn edenler o kadar akıllı ki, aslında akıllı derken şeytani akla sahip ki, bizim vatandaşımızın ucuz para kazanma, çabuk para kazanma heyecanı ve arzusunu biliyorlar. Ona göre, o nabza göre şerbet üretiyorlar, piyasaya sunuyorlar ve buna maalesef izin veriliyor Nasıl olduğunu ben bilmiyorum. Ve bu sistem tıkanana kadar bu uçak devam ediyor. Bugün 826 milyar trilyonluk bir şey var. Risk var. 514 bin insan var. Yani hakikaten düşündüğünüzde absürt bir şey ve bana göre şu anda normal borsanın da dengeye gelebilmesi öyle çok kolay değil. Yani hani bizde bir laf var ya, kurunun yanında yaş da yanar diye. Yani kurunun yanında yaş da yanacak noktaya geldik. Çok üzücü bir olay. Birçok insan belki varlığını, belki sağlığını, belki de hayatını kaybedecek. Çünkü biz daha önce gördük intihar edenleri, o bir sürü yapay para sistemine girip de bu işte çok büyük paralar kaybedip kendilerini öldürenleri, ailesini katledenleri de gördük. Dolayısıyla çok büyük acılar yaşanacak. Buna bugünden hazır olalım. Ama en büyük üzücü taraf bu işe, bu sisteme izin verenler, bu sistemin bu noktaya kadar gelmesinde dahil olanlar. Bana göre burada kim ne rol alıyorsa kesinlikle kanunlar, yasalar çerçevesinde üzerine gidip bu işi sonuçlandırmak lazım, ortaya çıkarmak lazım, Anadolu tabiriyle temizlemek lazım. Aksi halde bunun bedeli çok daha farklı noktalara sirayet edebilir. Bakın borsa diyoruz. Borsadaki şirketlerin bir kısmı oradan aldıkları doğal olarak hisse senedindeki paralarla yeni yatırımlar yaptılar, üretimlerine devam ediyorlar. Yani bu silsile eğer

0: kazandıracak şeylere yatıranlar var.
1: Şimdi orada söylediğiniz doğru. Biz 2000'lerin, 2001 krizinin öncesinde batan bankaların maliyeti o zamanki parayla, yani
0: Ki
1: bunlar
0: özel
1: neredeyse
0: bankalar birçoğu.
1: 30 yıla yakın bir zaman geçti, yaklaşık 45 milyar dolardı. Ama o 45 milyar doların bugünkü değeri en az 400-500 milyar
0: En az
1: dolardı.
0: sahibi.
1: Devlet bunları ödedi, kimseyi mağdur etmedi. Bugün geldiğimiz noktada da, ama yani söylediğiniz çok doğru Ömer Bey. Yani adam orada yüksek kar vaadinde bulunmuş birileri.
0: O da atlamış.
1: Birileri de
0: O riske
1: inanmış,
0: girmiş hani.
1: girmiş o riske, iyi kazanırken, iyi kaybederken devlet ödesin.
0: Böyle bir şey olabilir.
1: Zaten
0: Veya
1: borsanın
0: vatandaş ödesin. Yayalım
1: şöyle,
0: herkese.
1: şimdi bankayla borsa arasında fark var. Birinde bir belirsizlik vardır, kâra ya da zarara.
0: Riske. Artı
1: Ortaklık
0: eksi
1: vardır, risk
0: riske.
1: vardır, ama bankada kaybetme diye bir
0: Riske.
1: şey yok.
0: Tabii.
1: Bankada bir devlet güvencesi
0: Tabii.
1: vardır. Bankada
0: Bir
1: kaç lira
0: sınır var.
1: alacağın
0: Karın
1: bellidir.
0: sınırı var.
1: Tabii ki. Alacağın belli, vereceğin belli. Borsa böyle bir şey değil. Söylediğinizde çok katılıyorum. Adam orada evini, arabasını satmış, bir şey yapmış. Ya da art niyetli başka kişiler birilerinin parasını kullanmış. Başka fon şirketlerinde sisteme dahil edip bu sistemdeki hisseyi, içi boş hisseyi
0: Hiçbir
1: almış
0: anlamı
1: bir
0: olmuyor.
1: yerlere götürmüş. Ya
0: Bunu devlet
1: 10
0: olarak
1: liradan
0: kullanmış.
1: 1600 TL'ye
0: Bu
1: gelen
0: kadar
1: hisseler
0: net.
1: var.
0: Bunu biliyorum.
1: Yani 100 katı,
0: 160 katı.
1: 160 katına gelmiş hisseler
0: Ya
1: var.
0: nasıl bir şey bu?
1: Şimdi kazanırken iyi, sonra elimde kaldı, ben ne yapacağım? Devlet ne kadarını
0: Niye
1: karşılamalı
0: karşılasın?
1: ve
0: Onları da
1: niye
0: var.
1: karşılasın?
0: Vatandaş niye
1: Şimdi
0: üstlensin bu
1: şu
0: riske?
1: da var. Şimdi dövizin aşırı dalgalanmasında Merkez Bankası müdahale ediyor. Ya döviz piyasaya sürüyor ya da
0: Tabii.
1: dövizi topluyor. Ters müdahaleler yapıyor. İnmesine de çıkmasına da müdahale ediyor. Perşembe Cuma günü Ömer Bey, yaklaşık 5 milyar dolarlık Merkez Bankası hisse alımları yaptı. Borsada 5 milyar dolarlık.
0: Ama o belli
1: Direkt
0: şirketlerin, ha
1: belli
0: kamunun, ha
1: şirketlerin, kamu
0: kamunun
1: şirketlerin
0: yaşa.
1: ya da büyük
0: Ki
1: şirketlerin
0: tüm
1: aldı
0: çökmesin
1: ki
0: diye bu.
1: tamamen çökmesin diye, ki çok doğru bir davranıştı bu.
0: Katılıyorum,
1: Şimdi
0: aynen.
1: MSGC miydi şirket? Uluslararası derecelendirme, denetleme ve raporlama
0: Biliyorum.
1: şirketi. Türkiye hakkındaki geçen sene verdiği
0: Rapor
1: rapor, bu
0: ortada.
1: sene verdiği rapor
0: Ortada.
1: ortada.
0: Açıkça diyor adam.
1: Ters tarafı ne? Olumsuz tarafı ne? Güvensiz bir yapı olduğuna karar verip zaten Kasım'a kadar süre verdi biliyorsunuz. Ben bir daha dedi raporlayacağım, denetleyeceğim, bakacağım sen gerekli tedbirleri alıyor musun? Gerekli güvenceyi veriyor musun? Sağlıklı bir işleyiş için sistem devam edeceğine inanırsam evet tamam, burada bir hata oldu, burada bir art niyet var. Borsa İstanbul bunu temizledi, güvenilir diyeceğim. Ama dedi sen Kasım'a kadar bu tedbirleri almazsan ben seni bir kademe daha düşüreceğim.
0: Oyunun
1: Aynı
0: dışına
1: şey
0: itti
1: gibi
0: zaten.
1: JP Morgan gibi bir
0: İşte.
1: derecelendirme kuruluşu, bunun da verdiği raporlar bu yüzden çok
0: Tabii.
1: önemli. Bir alt kademeye düşürdüğü anda artık neredeyse savaş ekonomisinin olduğu, batmak üzere olan ekonomilerin ve ülkelerin olduğu
0: Evet.
1: konumuna, güvensiz bir ülke konumuna getirirse bugünleri mumla arayacağız. Çünkü yabancı sermaye hepsi çıkacak, yeni yatırımcı da gelmeyecek.
0: Nasıl gelsin
1: Bu hem
0: abi?
1: uluslararası
0: Hem de
1: hem de
0: içe.
1: Türkiye'deki yerli yatırımcılar için inanılmaz kötü bir şey ve her bir şirketin de değer kaybetmesi demek.
0: Bu o kadar tehlikeli bir şey ki
1: O
0: abi.
1: yüzden ucu nereye dokunursa dokunsun, işin içinde kim varsa
0: Ya.
1: bunları
0: Hiç önemli değil.
1: gerekli cezaları verip
0: Yaşa.
1: derdest
0: Ortaya
1: edip ortaya
0: çıkarttı
1: çıkaracak,
0: mı?
1: cezasını
0: Nüfuz
1: verecek.
0: etmek.
1: Yeni niyeti bugünden sonra başka art niyetliler varsa bunun önüne geçecek. Yani önce hırsızı bir yakalayacağız, sonra yeni hırsızlıklar olmasın diye kapıya kilit mi vuracağız, kamera sistemi mi takacağız, ne yapacaksak o önlemleri de, bunları da alıp o güvenceyi verip tekrar yabancı sermayenin ve yerli sermayenin borsada işlem görür hale getirmesi lazım. Bunu da yapacak olan yine biziz.
0: Yine
1: Yapabilir
0: zor.
1: miyiz?
0: O da zor.
1: Onu da bilmiyoruz.
0: Ortam çok zor.
1: Umarız ki böyle olur. Ve vatandaşlara da şunu söylemek lazım, ya da yerli yatırımcıya da. Ya finansal okur yazarlığınız yoksa ne olur, borsa dışında işlem yapın.
0: O kadar, bakın ne kadar sağlam noktalar var değil mi?
1: Değil mi? Çok yani fazla hiç, var. Olay sadece yani, borsadan.
0: Sınırlı değil. Çok güzel kar var hatta.
1: Bizde birileri reklamını yapıyor. Telegram kanallarından yapıyor. Ya da bir takım ekonomik gazetelerinde para vererek
0: yaşa,
1: bir takım haberler
0: açıkça,
1: veriyor.
0: Değil mi? Açıkça şey söyleyelim ha.
1: Vatandaş da diyor ki ya diyor, şu hisse diyor, şu diyor, yatırım fonu diyor 10 liradan 50 liraya gelmiş. 50'den 100 olmuş. Ben de bu sisteme dahil olursam işte şu kadar kazanırım, bu kadar kazanırım. Ya hayat bu kadar basit değil. Bu kadar kolay değil.

0: Kiralıyor. Zaten
1: adamların amacı seni bu sisteme dahil edip senin paranı da almak. Sen de bu numaraya düşüyorsun. Diyorsun ki 100 lira yatıracağım. Bir ay sonra 150 lira alacağım. %150 kazanacağım kendi kafasında. Çünkü bu garantiyi de veriyorlar tabiri caizse. O zaman sen de enflasyonun %3-5 olduğu bir dönemde %50 kazanacağına inanıyorsan bu hayatın olağan akışının dışında bir şey. Sen de buna inanıp yüksek kar marjıyla para kazanacağım hevesine girersen.
0: Ve bir bedeli var değil mi Ali Bey? Bunun bir bedeli var.
1: Buna da
0: bu bedeli ödemek zorundayız o zaman.
1: Yapmayın. Bireysel olarak bunlar büyük şirketlerin ya da fon ya da yatırım şirketlerinin yapıyorlar. Vatandaş olarak da ya bir bakın ya orada bir grafik şöyle bir L gibi 10 liradan başlamış 500 liraya gelmiş. Ya bu nasıl normal bir şey değil. Şirketin öz sermayesine bakın. FK oranı, faaliyet kar oranına bakın.
0: Fiyat kar oranına bakın. Evet. Fiyat kazanç oranına bakın.
1: Bunlara bakın. Eğer burada bir risk görüyorsanız anormal bir şey var demektir. Bir yıl, iki yıl öncesine bakın. Bakın finansal okuryazarlık dediğimiz zaten bu. Yani bir şirket nasıl okunur? Borsada nasıl işlem yapar? O spekülatif faaliyetlere daha önce girmiş mi? Hisse bölünmüş mü? Artmış mı? Yeni yatırımları nominal olarak yani gerçek anlamda mı yapmış? Yoksa kağıt üzerinde mi? Daha önce o iniş çıkışlar, anormal iniş çıkışlar varsa ya o hisseden uzak durun ya. Sizin yatırım okuryazarlığınız, finansal okuryazarlığınız yok demektir. Birileri söyledi. Ya duydun mu? Şu hisse önümüzdeki hafta şöyle olacakmış. Aha. Sözlerine kanıp da ne olur o hisseye yatırım yapmayın. Var
0: şey
1: olan paranız da
0: gitti.
1: Gider. Allah esirgesin sonuçları kendi hayatına
0: son
1: vermeye kadar dramatik.
0: İşte bu kadar ağır
1: karşılaşabiliriz. Ya, yatırım demek sadece borsadan ibaret değil. Ne olur bu aç gözlük yapmadan.
0: Bütün mesele bu Ali Bey.
1: İşte aç gözlük yapmadan yatırımız. Gidin altın mı alıyorsunuz? Vadeli mevduatı mı yatırıyorsunuz? Ne istiyorsan. Ya hiçbir şey bilmiyorsan git şuradan 2 metre bir toprak al. Al kenara koy. O bile zaman içerisinde
0: var
1: değer
0: mı?
1: Kazanacak.
0: Bir şey diyeyim Ali Bey.
1: Ama yani 10 yılda kazanılabilecek olan bir parayı bir ayda sana kazanmayı birileri vaat ediyorsa bilin ki orada bir bedava peynir var.
0: Farenin işi değil mi?
1: Fare olan da sizsiniz. Ne olur bu labirentin içine girmeyin diye.
0: Ama uyarsak.
1: Bilinçlendirmek, uyarmak da sizin göreviniz, benim görevim, bu işlerden anlayan insanların görevleri.
0: Ekonomi yönetiminin görevi, Sema Piyasası Kurulu'nun görevi.
1: Finansal okuryazarlığınız yoksa başka yatırım alanlarına kayın diyerek. Bu bir yatırım tavsiyesi mi? Evet tam anlamıyla bu bir yatırım tavsiyesi. Şunu alın bunu alın demiyoruz ama.
0: Hayır.
1: Bilmediğiniz konularda da ne olur tabiri caizse kumar oynamayın.
0: Kumar bu gerçek evet. Doğru söyledi. Kumar oynamayın. Kumar bu. Yani belki çok az gerçekleşecek bir ihtimale sanki gerçekleşecekmiş gibi sarıldı bu insanlar. Bir de Halil Bey o kadar güzel ciraladılar, boyaladılar, vitrine koydular ki
1: tabii,
0: bunları.
1: Tabii.
0: Yani bunun asıl o çekiciliği var ya bizim de cehaletimiz.
1: Şişirdiler.
0: Finansal okul yazarlık dediniz ya olmadığı için o parlaklığı görünce biz atladık buraya. Yani. Ya bu işin sonu insan. Bunun gibi çok başımıza iş geliyor ama bir türlü gerekli ders
1: almıyoruz.
0: Banker Kasteri'den başlayalım Ahmet'ten.
1: 80'li yıllarda
0: yani o yıldan bakın abi ne entrikalar ne oyunlar. Fakat bakın bu o kadar enteresan bir şey ki borsa şirketleri şimdi onun dışında bu evin bilmem ne gibi benzeyen birçok otomotiv veren ev garanti eden şirketler isim vermek istemiyorum. Yani katılım evi bilmem ne yani şimdi bakın buralarda da bir deprem yaşanabilir yaşanacak demiyorum ama yani buraya yatırım yapan insanların halleri var. Şimdi onlar panikleyecek belki korkacaklar. Acaba biz de böyle bir şey yaşayabilir miyiz? Böyle bir olay bizim başımıza gelebilir mi diye uykuyu şaşıracaklar. Dolayısıyla toplumun gerçek anlamda bir bölümünü, ciddi bir bölümünü rahatsız edecek, tedirgin edecek bir olay bu.
1: Şimdi şunu söylemek istemiyorum. Devletin izin verdiği, lisans verdiği, şu evim, bu evim, bilmem ne evim. Yani
0: hiçbir şekilde
1: şirketlere var. Çalışma mantığı aslında çok enteresan. Ömer Bey bir işin içinde finanstan gelen bu işin yetimini almış biri olarak aklımın almadığı konu şu. Tamam devlet şirket kurmana izin vermiş. Faaliyet gösterip ticari bir hayata girmene izin vermiş. Tamam da bu sistemin içeriğine şimdi şöyle düşün ev alacaksınız Ömer Bey. Çok basit bir anlatımla diyor ki işte alacağın ev sallıyorum 5 milyon. Sizin ne kadar ihtiyacınız var? Örnek veriyorum 3 milyon TL ihtiyacınız var. 2 milyon bir birikmişiniz var. 3 milyon TL'de para ihtiyacınız var ki hayal ettiğiniz bu evi alabilirsiniz. Diyor ki size Bazı firmalarda %7, bazılarında %8 organizasyon bedeli, sisteme dahil olma bedeli, şu bedeli,
0: Biliyorum.
1: bu bedeli diye bir para alıyor. Peki 3 milyon TL'nin %8'i ne yapar? 240 bin TL
0: 240.
1: gibi bir rakam yapar. Ve o parayı geri alamıyorsunuz. O para
0: Biliyorum, o
1: gitti.
0: kaldı.
1: 240 bin TL'yi onu da diyor
0: Komisyon.
1: ki komisyon olarak işte 3 taksitle öde, 5 taksitle öde diyor. Size de kolaylık sağlıyorlar, sağ olsunlar. Peki tamam. Sonra diyorlar ki işte ben bunu 5 yılda öderim, şu kadar öderim. Tamam. %40 gibi bir oranı tahsilatını yapmadan size 3 milyon teslim etmiyorlar. 3 milyonun %40'ı ne yapar? 3 kere 4, 1 milyon
0: 200.
1: 200. 1 milyon 200 bin TL'yi sizden ve sıfır faiz diyorlar.
0: Tabii.
1: Anlam veremediğim konu bu. Yani aldığı 240 bin liranın dışında sizden başka bir para almıyor. 3 milyon 3 milyon olarak ödüyorsunuz. 3'ü 5 olarak ödemiyorsunuz. Peki sadece bir 240 bin lira organizasyon. Aylık ödemeye göre de %40'ını ödemek zorundasınız. 1 milyon 200'ü ödediniz ama geriye 1 milyon 800 kaldı.
0: Tabii.
1: 1 milyon 200'ü siz
0: Ödedikten sonra.
1: firmaya ödedikten sonra size 3 milyon TL'yi teslim ediyor. Ben de diyorum ki ya faiz ödemiyorum. Dini hassasiyetim var, ahlaki hassasiyetim var. Ya da 3 milyonu 5 milyon olarak ödemediğim için de faiz gelirim var. Bir 240 bin liram var. Diyorum ki helal hoş olsun. Bunlar bir şey yok.
0: Bir de 1.200 ödediğim
1: Şimdi
0: var.
1: 1200'de ödediğim var. Sonra ben vatandaş olarak o süper 10 numara 5 yıldız bundan daha güzel bir şey var mı? Faizsiz bana kredi veriyor. Baba evlada vermez diyebileceğimiz bir sistem. Peki benim için durum bu. Peki geldik bu şirket için. Şu evim bu evim diye bahsettiğimiz evim bilmem ne olanlar nereden para kazanıyor? Bir aldığı bir 240 bin lira var Ömer Bey. Başka da para almıyor.
0: İşte o 1.200'e 5'ler şey olarak
1: 1200'ü de
0: gösteriyor ya.
1: %40'ını alıyor. Ömer Bey %40'ını 1200'e aldığı parayı ilave 1 milyon 800 de üstte para verdi.
0: Biliyorum.
1: 1200'ü benden aldı. Oturup o da kendi vadeliye benim dini hassasiyetim var ya benim yapmadığımı
0: Biliyorum.
1: o yaptı.
0: Biliyorum,
1: Gitti
0: mecbur yapacak.
1: bankaya yatırdı. 1 milyon 200'ü 4 ayda 5 ayda kaç lira kazanabilir Ömer Bey? Kaç lira kazanabilir ya?
0: Sınırlı.
1: Çok sınırlı. Ve bana verdiği parayı bu kadar enflasyonist bir ortamda kar etmesi mantık ya da ekonomiyle açıklanacak hiçbir tarafı yok.
0: Burada bir sistem var yani işte
1: Peki.
0: devamlı para gelme sistemi var.
1: O zaman ne oluyor?
0: Finans ve benzeri vardı ya
1: Ha, ona
0: kondensat.
1: getireceğim. Bu sefer sistemin devam etmesi için bana o 3 milyonu benden 1 milyon 200 aldı. 240 bin lira da organizasyon bedeli toplam 1 milyon
0: Bir
1: 440
0: buçuğu
1: aldı.
0: aldı.
1: 1,5 aldı ama ilave 1,5'u da hiç faizsiz bana veriyor. Peki bana bu parayı nereden veriyor? Ben 5-6 aydır sistemin içindeyim. Ya da 10 aydır sistemin içindeyim. Bugün gelip de o 240 bin liraları verenler var ya.
0: Buradan alıyor.
1: Oradan aldığı
0: Bu durunca ne olacak?
1: parayı bana
0: Bu
1: veriyor.
0: durunca ne olacak ayın be?
1: Sisteme yeni birileri gelmesi durduğu anda yapı kendiliğinden
0: Havuzda para
1: çökecek.
0: kalmayacak.
1: Havuzda para kalmıyor. Sistemin hayatına devam etmesi için sürekli sisteme yeni birilerinin gelmesi lazım.
0: Şöyle diyelim mi? İhlas Finans, Kombansan veya
1: Tabii
0: benzerleri.
1: Yimpaş
0: Yimpaş.
1: gibi
0: Bunların
1: yerler.
0: sistemi değil
1: Afra.
0: mi? Farklı, Afra aynı. Farklı mı bunlardan ayrı bir?
1: Mantık aynı.
0: Yani
1: Peki benim
0: işleme farklı mı?
1: anlamadığım
0: Bana göre değil.
1: mantık da aynı, sistem de aynı. İşte Ponzi dediğimiz ya da saadet zinciri dediğimiz aslında bu değil
0: Diyebiliriz
1: mi?
0: saadet zinciri.
1: Tamam, şimdi devletimiz, hükümetimiz bunlara ticaret izni vermiş ama ya
0: Saygı duyuyorum.
1: arka planda bunlar oluyor. Bugün şu evim bu evim battı bu işte bu fon şirketlerine. Yani isim de verelim çünkü medyaya da yansıdığı için. Katılım evim ve bir evim. İki tane şirket. Birbirlerini satın alma, devretme süreçleri var. Oradan bir şeye düştüler. Temerrüde düştüler. Tamam o oldu bu oldu da yarın öbür şirketlerin de benzer bir akıbete uğramayacağının garantisi var mı? O zaman devletimiz, hükümetimiz ya da ekonomik kurmayları, Ticaret Bakanlığı, çünkü işin içinde ticaret de var. Bunlar ya bu sistemin çökmemesi için tedbiri bugünden alması gerekmiyor mu?
0: Kesinlikle.
1: Bugün şu evim bu evim kimi araba alıyor kimi ev alıyor. Sistemde milyonun üzerinde insan var kayıtlı. Ömer Bey.
0: Net.
1: Bugünkü parayla trilyon trilyon trilyon TL'ler sistem bir çökerse ne olacak?
0: Olan
1: O
0: yine
1: zaman hani Nasrettin Hoca'nın
0: vatandaş.
1: hesabı çocuğa testi vermiş tokadı şaplatmış ya kırıldıktan sonra ne anlamı var? Ben kırılmadan önce bir tokat atayım demiş. Peki biz bu tokadı kırıldıktan sonra atsak ve
0: Maalesef hiçbir
1: atmasak
0: anlamı da yok. Bu
1: vatandaş
0: yaşadığımız.
1: mağdur, Devlet yüklense devlet mağdur.
0: Yazık değil mi
1: Ama
0: bize?
1: arada
0: Bütün vatandaşlar ödüyor bedeli Ali Bey. Yani devletin
1: tüm
0: dediğimiz
1: Türkiye
0: kimin
1: ödüyor.
0: parası devletin Ali Bey?
1: Yine
0: Vatandaşın
1: bizim
0: parası.
1: paramız.
0: Yani vatandaş bunu finanse edecek, böyle bir dünya yok. Kusura bakmayın.
1: Peki, ne yapacağız? Çözüm ne Ömer Bey?
0: Ali Bey, şu andan başlayarak bu işlere ciddi boyutta bir eğilim gerekiyor ve gerekli tedbirler neyse sert yumuşak alınması gerekiyor. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Aksi halde bakın, bu dediğim gibi bir fon şirketleri değil, yarın borsanın tamamına sirayet edebilir. Oradan ticaretin tamamına sirayet edebilir. Yani burada işlem yapan fabrikaları, kurumları, kitleri düşünebiliyor musunuz? Yani bunun sonucu ne olur derken çok tehlikeli bir noktaya gidebiliriz. Dolayısıyla zararı nereden dönersek kar, burada bu işi bıçaklayıp gerekli tedbirler alıp bundan sonra daha düzgün bir sistemi ortaya, şablonu ortaya koymak
1: Kangren
0: istiyorum.
1: olduysa kangren olan
0: Oldu,
1: organı
0: keseceğiz.
1: kesip
0: Yola devam. Yoksa mı?
1: yoksa tüm vücut
0: Ve
1: gidecek
0: ölür
1: ve
0: vücudunda.
1: yeniden devletin asli görevlerinden biri denetlemek değil midir? Devlet ne yapar? Yönetir, organize eder, yönetir. İşini denetler. Denetleme sonucunda işini doğru yapmayanlara da ceza verir. Ve yeni dolandırıcılıklar olmasın, yeni
0: Önler.
1: suistimaller olmasın diye de gerekli önleyici tedbirleri alır. Peki biz burada bu kadar olay olurken geçen sene Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek bu uyarıları yaparken bu
0: Apaçı.
1: denetimleri yapmak için bir yıldır hani şimdi MASAK'tan şu rapor istemişler. 2024, 25, 26 yani geçmişi 3 yıl geriye dönük bu fon şirketlerin yapısı, arka planı, hesap hareketleri, girdiler çıktılar, kripto para var mı, soğuk cüzdan var
0: Hepsini
1: mı,
0: bulurlar.
1: yurt dışına aktarılan para var mı yok mu? Bu
0: Var.
1: raporları denetlemeyi
0: Medyada
1: istedik.
0: açıklandı. Yöneticiler tarafından var yurt dışına
1: Bugüne
0: gönderilen para.
1: kadar neredeydi? Neden daha hani olayın başlangıcındayken bu tedbiri denetlemeyi yapıp da gerekli önlemleri almadım. 10 liralık bir hisse 1600 liraya çıkıyorsa bunun hayatın olağan akışının dışında olan bu gelişmek için daha 10 liradan 30 liraya geldiği anda ya bu şirketin içi boş. FK'sı böyle, öz sermayesi böyle. Ya burada bir anormal var. 3 katına çıkamaz 3 haftada ya da 3 ayda deyip bunu bir mercek altına alması gerekmiyor mu? 500 bin kişinin üzerinde yatırımcı daha belki 300-500 kişiyken bu tedbiri alması gerekmiyor muydu?
0: Müzik devam ederken her şey güzel Halim Bey.
1: Değil mi?
0: Müzik durduğu anda iş ortaya çıkıyor.
1: O
0: Müzik
1: sessizlik
0: durdu.
1: olduğu anda neden ortaya çıkıyor? İşte liyakat her zaman yayınlarda söylediğiniz olay. Liyakat, denetim ve güven. Bu hem hukukta hem devletimizde yani olay sadece borsadan ibaret
0: Hayır.
1: değil ki ülkemize yatırım yapmak isteyen sıcak paradan bahsetmiyorum sadece. Belki bir otomobil devi, belki bir telefon devi ya da ne bileyim başka sektörlerde 3-5 bin kişinin çalışacağı fabrikalar kurma niyeti olan dış yatırımcıyı da ülkemizden soğutmaz mı bunlar?
0: Soğuttu bile.
1: Kaçar sermayenin kaçması. Bu hem yani iki yönlü hem yurt dışından yeni sermaye gelmesini önlüyorsun hem soğuk ve hem de sıcak paranın gelmesini engelliyorsun hem de
0: Yabancı ve yerli yatırımcı yok.
1: Yerli yatırımcıyı da yatırımını Türkiye'de değil yurt dışında yapmasını engelliyorsun.
0: Allah.
1: İşte programın başında söylediğimiz o turizmde bu şekilde etkilenenlerden biri. Olay bir tane değil
0: Hayır.
1: ki. Birçok yönü var. Nasıl çıkacağız bu işlerin içinden Ömer Bey? O zaman genel bir soru sorayım. Son
0: Silkeleneceğiz.
1: 10 dakikamız yayınımızda.
0: Silkeleneceğiz. Aklımızı başımıza alacağız. Bir daha söylüyorum. Benim artık bu dilimle pezevenk oldu. Lütfen hukuk ve adalet. Bunların ipine çok iyi sarılalım. İnsan haklarına saygılı olalım. Özgürlükler noktasında bireyin belli sınırı aşmaması kaydıyla düşüncelerini ve fikrini rahatlıkla yazmasını veya ifade etmesini kolaylık sağlayalım. Her şeyden önce de adaleti eşit olarak uygulayalım. O zaman hiçbir problem kalmaz. Yani adaletle, hukukla başlamazsak bir yere varabilme şansımız yok. Biz artık şapkalarımızı önümüze koyup adalet ve hukuku temel yapıp insan haklarını, özgürlükleri bina onun üzerine dizayn edeceğiz. Onun dışında hiçbir şansımız yok. Hayır.
1: Adalet, eğitim, hukuk
0: Eğitim tabii.
1: ve sonra güven unsurunun
0: Bundan sonra güven olur.
1: oluşması
0: Bunu
1: zaten
0: yapmadan
1: bunlarla
0: güven
1: beraber
0: nasıl yapacak
1: olacak.
0: ki?
1: Sonrasında da yönetim, organizasyon, teşvikler, doğru yönlendirme. Bakın sabah Mustafa Bey'le yaptığımız Yol Açık programında konuştuğumuz işte odalar, borsalar ne yapar da bir taraftan işte Sanayi Odası'nın ya da onun daha üstü Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın dünya nereye gidiyor? Bugün neredeyiz? Türkiye olarak hem makro hem mikro ölçekte dünya nerede? Türkiye nerede? Türkiye'nin içinde Kayseri nerede? 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrasının simülasyonları. Eğer ki bugün hala hayatta devam edip 10 sene sonra değişecekse konjonktür ya da Çin gibi bir gerçeği biz mücadele edemeyecek haldeysek, burada ısrar etmenin bir anlamı yok. Bugünden bu yapısal dönüşümleri yapıp reformları yapıp belki de tekstil üreten bir firmaya devletimiz ya da ekonomik kurmayları ya da işte TOP ya da sanayi odaları ya Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, sen havlu üretiyorsun, sen bornoz üretiyorsun ama 10 sene sonra Türkiye'de bunu hayatına devam ettirme, ticari hayatına devam ettirme yönünde artık biz bu simülasyonla sıfır ineceğini ve senin batacağını öngörüyoruz. Bu yüzden bugünden sen tekstil yerine inovasyonla şu önleyici tedbirleri ya da bu sektörden çıkıp ya bardak mı üretsen? Bakın önümüzdeki 5 yıl 10 yıl boyunca bu sektörde bir açık olacak. İşte etrafından dolaşıp şunu yaparsanız daha iyi olacak dediğiniz anda siz bir yatırımcısınız. Makinenin iki tane düğmesine basarsınız. Bugün bornoz üreten makine yarın bu bardağı üretir.
0: Devlet planlama teşkilatı dedik.
1: İşte o planlamaları yapıp yatırımcıya, fabrikatörlere, sermaye sahiplerine bu yönlendirmeleri, bu bilgileri yapmaları bunların asli göreviyken, hani biraz önce ne dedik? Eğitim, hukuk, adalet, güven, sonrasında da yönetim ve organizasyon, sonrasında da denetim, denetimden sonra da ceza. İşte bu 5 bileşeni ya da 6 bileşeni bir araya getirdiğiniz zaman zaten hem yerli sermaye sahipleri hem yabancı sermaye hangi alanda istiyorsanız gelir size yatırım yapar.
0: Güvenir çünkü. Evet.
1: Çünkü güvenir. Güven varsa yatırım vardır. Yoksa güven yoksa kısa vadede bir günde %10, bir ayda %300, %500 para kazanma hırsında olan insanların önünü açarsınız. Birileri buradan nemalanıp parayı tabiri caizse cukka ederken diğerleri de vatandaş olarak da aç gözlülükle bunlara inanır, parasını da kaptırır. Bırakın para kazanmayı, mevcuttaki bugüne kadar belki 20 yılda oluşturduğu sermayesini de bir anda yok edebilir. Tehlikeli şeyler. Devletimize, milletimize büyük görevler düşüyor. Çok. Bizlere de uyanık olma görevi düşüyor.
0: Ve uyarma.
1: Vatandaş olarak da kısa vadede yüksek kazanç sağlayacak yerlerden uzak durup daha sükunetle, daha sakin hareket etmek gerekiyor. Son 3-4 dakikamız o zaman. Asli mesleğinizden altından sorayım. Bir anda bir konuyu değiştirerek altında önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor diye bir soru sorayım mı?
0: Tabii Halil Bey, bir kere bu savaş, yani Amerika'nın İran'la olan didişmesi durmadığı sürece ben değerli yatırımcılardan altında çok büyük bir veri elde edeceklere kanaatini taşımıyorum. Sınırlı olsa da çıktı bakın, yani hani biz programımızı bıraktığımızdan yaz tatili sürecinden bugüne kadar belli oranda çıktı, bunu kabul ediyorum ama bu sürekli çıkacak anlamına taşımaz. Hatta bugün eksiyle açtı yine. Yani altın eksi, onsu.
1: O da Fed'in etkisi tabii, fazla.
0: Direkt
1: Fed'in. Hem de savaşlar.
0: Bizimle alakası yok zaten. Ve savaş devam ediyor ve Trump daha kötü şeyler yapabileceği konusunda açıklama yaptı hafta sonu.
1: Sinyalleri veriyor.
0: Büyük ihtimal işte yeniden petrolü dediğimiz gibi o oyuna başlayacak. Petrolü yukarı, altını biraz yerinde saydırma, geriye çekme işlevini görecek. Dolayısıyla altın konusunda ben saygıdeğer izleyicilerin sabırlı olmalarını, ellerinde varsa sabretmelerini ama alacaklarsa biraz daha dikkat ederek almalarını öneririm.
1: Hem de planlarını da uzun vadede yapmaları lazım değil mi?
0: Kesinlikle yani kazanır.
1: Bir haftada, bir ayda ben altın alayım işte 4300 dolardan 5000 dolara çıkarayım, çıkar buradan da para kazanırım hayalinden ziyade ben bunu alayım.
0: 3 yıl, 2 yıl hiç dokunmayacağım.
1: Aynen öyle. İster 1 gram ister 1 kilo.
0: Ama ben buna 2 yıl, 1 yıl dokunmayacağım.
1: 2 sene dokunmayacağım. Bak, o zaman kazanır. Dediği anda her türlü para kazanır diye düşünüyoruz. Yatırımları da doğru, bilinçli şekilde yapmak lazım. O zaman kapanış cümlenizi sizden alalım Ömer Bey.
0: Ben saygıdeğer izleyicilere bu sıkıntılı sürecin inşallah kısa sürede atlatılarak daha aydınlık günlere ulaşmamız dileğime aktarmak istiyorum. Bu konuda da hiç şüphemiz olmasın. Bir daha tekrarlıyorum. Ülkemiz cefakar ve vefakar insanlarla yoğun olarak dolu. Yanlış düşen insanlar var. Bunun da farkındayım. Ahlaksızlığımız var, farkındayım. Ama her şeye rağmen muhteşem bir coğrafya, harika bir genç nüfus ve koşabilecek enerjiye ve güce sahip insanların var olduğu bu ülkede ben geleceğin aydınlık olacağını net olarak biliyorum. Hiçbir zaman karamsar olmayalım lütfen. Yaşadığımız şeyler günlüktür, günceldir. Dolayısıyla bugüne bakarak Allah'a her şey çok kötü, battık yattık gibi bir yanlış düşünceye saplanmayalım. Gelecek bizimdir. Gelecek ülkemizin, gelecek insanlarımızındır. Bunu bilelim.
1: Bize düşen her zaman için çok çalışmak.
0: Kesinlikle. Başta söyledik ya.
1: Çok çalışmak. Bize
0: düşen. Batıldan daha çok çalışmak.
1: Kesinlikle. Onlar bir adım atıyorsa biz iki adım atmalıyız.
0: Şeytanlık değil de rahmani boyutta bak.
1: Tabii ki.
0: Şeytanlık değil, rahmani. Yani
1: işin üç kağıdına kaçmadan, yüksek kar marjlarına inanmadan sadece işimizi yapmak, üretmek, çalışmak hepimize düşen görev budur diyelim. O zaman programımızı bu hafta sona erdirelim. Laflar birikmiş, aslında konuşacak çok da konu var ama zamanımız bir saat gibi bir dilim. Haftaya devam edelim. İnşallah. Konuşacak çok konu var bence. OVM'den tutacağız, enflasyon verilerinden tutacağız, önümüzdeki süreçten bahsedeceğiz. Erken seçim olur mu olmaz mı, ya da öne çekilmiş bir sistem olur mu? Seçim ekonomisine girersek ne olur? Banka faizleri önümüzdeki 3 aylık, 6 aylık dönemde ne olur, ne biter? Hepsini biz önümüzdeki hafta yavaş yavaş konulara girelim. Makrodan mikroya, mikrodan makroya hepsini biz birden ele alalım. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayınından bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Haftaya pazartesi sabah 9.30'da Ekonomi Sohbetleri programında tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2013 yılına gideceğiz.

1 Şubat 2013. DHKPC militanı Ecevit Şanlı tarafından ABD konsolosluğu önünde düzenlenen intihar saldırısı sonucu bir güvenlik görevlisi öldü, bir gazeteci de yaralandı. 15 Şubat 2013. Türkiye Barolar Birliği, kadın avukatların duruşmalara başörtülü katılmalarını yasaklayan kararın yürütmesini durduran 2012 tarihli Danıştay kararını barolara gönderdi. Bu kararla kadın avukatlar için duruşmalarda uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı. 11 Mayıs 2013. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 25'i ağır, 146 kişi de yaralandı.

28 Mayıs 2013. Gezi Parkı protestoları başladı. İstanbul'da bir grup çevreci, Gezi Parkı'nın yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılmasına karşı durdu. Bu ilk eylem, kısa süre içinde ülke çapında geniş protestolara dönüştü. 29 Mayıs 2013. Gezi Parkı'ndaki eylemciler çadır kurdu ve parkta nöbete başladı. Polis müdahalesiyle çatışmalar yaşandı.

31 Mayıs 2013. Gezi Parkı direnişine yönelik polis müdahalesi yoğunlaştı. Su, tazikli su, biber gazı kullanıldı. Göstericiler dağıtıldı, barikatlar kuruldu. Protestolar başka bölgelere yayıldı. 3 Haziran 2013. Protestolar ülke çapına yayıldı. Gezi'den çıkan harekette hak, özgürlük, demokratik talepler de yer aldı. Genç bir gösterici olan Abdullah Cömert bu tarihte hayatını kaybetti.

12 Haziran 2013. Gösteriler devam etti. Sendikalar dahil bazı emek sivil toplum grupları eylemleri destekledi, polis müdahaleleri arttı. 24 Haziran 2013. Eylemler Türkiye'nin birçok şehrine yayıldı. Geniş katılımlı protestolar ve gözaltılar gündemdeydi. 5 Temmuz 2013. Göstericilere yönelik ev baskınları ve tutuklamalar başladı. Ülkede toplumsal gerginlik

8 Temmuz 2013. Gezi Parkı'nda ilk yargı kararlarından biri, İstanbul İdare Mahkemesi, Taksim'de yapılması planlanan proje için projeyi iptal etti. Ancak polis ve yetkili makamlar müdahaleye devam etti. 10 Ağustos 2013. Türk Hava Yolları'nda görev yapan iki Türk pilot, Lübnan Beyrut'ta konaklayacakları otele giderken silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Olayı İmam Rıza'nın ziyaretçileri üstlendi. 22 Ağustos 2013, Abdullah Avcı'nın yerine Fatih Terim, Türkiye Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. 19 Ekim 2013, Türk Hava Yolları'nda görev yapan ve Beyrut'ta kaçırılan iki Türk pilot, 71 gün sonra serbest bırakılarak Türkiye'ye getirildi. 29 Ekim 2013, İstanbul

12 Aralık 2013. Canan Candemir Çelik, 2014 yılı genel bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden başörtülü hitap eden ilk milletvekili oldu. 22 Aralık 2013. İzmir'deki Alebey Tersanesi'nde yaşanan iş kazasında 8'i asker 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. 17 Aralık 2013. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kamuoyunu sarstı. Bazı bakan çocukları, banka yöneticileri ve iş insanları dahil onlarca kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat ve benzeri suçlamalar yöneltildi. Bu, 2013'ün en önemli siyasi ve ekonomik gündem maddesiydi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün Pazar Yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: İki dünya şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu, Avrupa oyunları şampiyonluğu, İslam oyunları şampiyonluğu ve yılın en teknik dövüşçüsü unvanını kazandı Muay Thai branşında. Ben kendime inanmıyordum aslında. Sadece çalıştıktan sonra sonuçları görmeye başladım. Kazanmaya başladım. Sürekli kendimi aşmaya başladım. Gülistan Turan, Kayseriliyim, 29 yaşındayım. 10 senedir Muay Thai branşı içerisindeyim. Şu an özel ders veriyorum. Bir yandan da kendi kariyerime devam ediyorum. Maçlarıma hazırlanıyorum. Spora başlama kararım aslında ilkokul yıllarındaydı. Bir öğretmenimiz vardı. Öğretmenimiz yetenek testi yaparak mücadele sporlarına yatkın olan sporcuları başka salonlara gönderiyordu. Beni de seçmişlerdi, beni yetenekli bulmuştu ama tekvando branşıydı. İlk tanışma zamanım aslında çocukluk yılları. Ama ailem izin vermediği için gizli gizli gitmek zorunda kalıyordum. Mesela ailem bana normal harçlık verdiğinde ben onu yol parası olarak kullanıp salona gidiyordum. Antrenörlerin de bundan haberi yoktu. Gizli gizli gittiğimin. Bir süre sonra yakalandım. Önüm kesildi. Yani spora gitmemi hiçbir şekilde istemiyorlardı. Başka bir branş yapmamı da istemiyorlardı. Sadece okulla ilgilenmemi istiyorlardı. Ben de biraz asiydim o dönemler. Çünkü babamın sert bir yapısı vardı. Biraz ona benziyorum. Ben de sürekli inatlaşıyordum. İlk başlama sürecim o zamandı. Sonrasında ailem tamamen bunun önünü kesti, sporu bıraktım. Sonrasında lise döneminde Muay Thai branşıyla tanıştım. Okulu bırakmak zorunda kaldım çünkü çalışıyordum. Salon ücretlerini, kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyordum. Ailemden hiçbir şekilde destek almıyordum, istemiyordum para. İlk yıllarımda yeteneğimin olmadığını düşünüyordum çünkü çok ayrı bir branş. Yani tekvandoda ayak var. Ama Muay Thai'da tüm vücudunu aynı anda kullanmak zorundasın. Sporcular gerçekten çok iyiydi. Salondaki sporcular da çok iyiydi. Onların seviyesine ulaşamayacağımı düşünüyordum. Ama antrenman yaptıkça, kendimi geliştirdikçe, çalıştıkça hızlı bir şekilde ilerlemeye başladığımı fark ettim. Antrenörüm de bunu fark etti, yeteneğimin farkındaydı. Ben sadece antrenmanlarımı salonda yapmıyordum. Hem salonda hem parklarda hem başka salonlarda sürekli videolar izliyordum mesela. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyordum çünkü çok hırslı bir sporcuydum. 2 sene sonra Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında dünya şampiyonu rakiplerimi araştırmaya başladım. Onları izliyordum sürekli ve onları yenemeyeceğimi düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok üst seviye sporculardı. Ve özgüvenim de yoktu o zamanlar. Yani zaten yapamayacağımı düşünen, yapmamı istemeyen bir ailem var. İnsanların da etraftan tepkileri bu şekildeydi. Ben kendime inanmıyordum aslında. Sadece çalıştıktan sonra sonuçları görmeye başladım. Kazanmaya başladım. Sürekli kendimi aşmaya başladım. İlk dünya şampiyonasına gittiğimde dünya üçüncüsü oldum. Sonrasında dünya şampiyonu oldum. Yani şu an üçüncülüklerimi saymadığım takdirde 2 dünya şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu, Avrupa oyunları şampiyonluğu, İslam oyunları şampiyonu ve yılın en teknik dövüşçüsü unvanını kazandı Muay Thai branşında. Bizler mesela Türkiye şampiyonasına gideceğimiz zaman masrafları kendimiz karşılamak zorundayız ve yüksek masrafları var. Yani otelleri düşün, bir süre 10 gün orada kalacaksın vesaire. Çok masraflı ve şöyle düşün, sana izin vermeyen bir aile var ve kendi kendine karşılamak zorundasın. Bunun bir üstünde başka şampiyonalara katılacaksın. Kendini ispatlaman gerekiyor. Direkt ben dünya şampiyonu olmadım sonuçta o süreçte. Mesela bir kapıyı çalıyorsan adam seni tekrar geri gönderiyor. Burada spor AŞ vardı mesela. Ben Dünya Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce onlardan destek istedim. Beni yönlendirdiler. En azından destek olurlar masrafların için diye. Ya o zaman da çok duyulmadım ya mesela. Ama Türkiye şampiyonuyum. Yani gelecek vaat ediyorum. Adamın yanına gittim mesela. Böyle beni o kadar küçümsedi ki. Mesela ben derecelerimi anlatıyorum, maçlarımı anlatıyorum. Bana diyor kaç tane maç çıkardın sen? Onları söylüyorum. Ki yeterli yani çıkardığım maçlar. Nakavtlar kazanmışım. Branş zor bir branş. Ama adam seni geri çeviriyor. Çünkü vermek istemiyor. Sana destek olmak istemiyor hiçbir şekilde. Ben sporcu yetiştirmek istiyorum ama onları benim gibi olsunlar veya sıkıntılı yollara düşmesinler, sıkıntılı arkadaşlıklar yapmasınlar diye destekliyorum. Yoksa ben sadece özel dersimi veririm mesela, paramı kazanırım. Ki yüksek fiyatla verebilirim. Rahatlıkla geçinebilirim. Ama benim hayallerim de var mesela. Benim çıktığım mahalle çok sıkıntılı bir mahalleydi. Hem ailem destek değil, hem arkadaş ortamı çok kötü. Kötü arkadaşlıklar yapıyordum. Spordan sonra ortamı ben değiştirdim. Yani kendi kendime yine mücadele ettim. Ortamdan çıkmaya çalıştım ve çıktım. Arkadaşlıklarımı değiştirdim. Ama orada kalan, değişmeyi bekleyen o kadar çok çocuk var ki. Bu çocuklara kim dokunacak? Ben birilerinin hayatına dokunmak istiyorum artık. Yani ortamdan bazı çocukları kurtarmak istiyorum. Başka çocuklara dokunmak istiyorum. Belki ileride hayvanlara dokunmak istiyorum. Olimpik branşlardan ayrı olarak bizimki olimpik değil. Bu yüzden biraz daha üvey evlat muamelesi görüyoruz. Yani Kayseri'de de Türkiye'de de bu biraz zoruma gidiyor. Bunun değişmesini de istiyorum. Yani ilerleyen zamanlarda belki federasyona girmek istiyorum. Yani en azından dürüst insanların yetişmesi, bu spora katkı sağlaması, insanların bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Şimdi mesela ben çok zorluk yaşadım sporculuk dönemimde. Benim öğrencilerim yaşamasını istemiyorum. Yani onların gözünün açılmasını istiyorum. İmkanların daha iyi olmasını istiyorum. İmkanları mesela onlara, ya bir çocuğun maddi durumu iyi değilse, imkanı yoksa ben en azından ona bu imkanı sağlayıp önünü açmak istiyorum. Ben zamanla kendimi kanıtlamaya başladım. Arkadaş ortamımı değiştirdim. Mesela dışarıdan aldığım destekleri gördükleri zaman onlar da yumuşamaya başladı. Yani kızımızın gittiği yol iyi bir yol. Okulunu dışarıdan bitirmeye başladı spordan sonra. Hareketleri değişti. En azından bize karşı artık asilik yapmıyor. Bir hedefi var ve ona doğru ilerliyor diye düşünerek destek olmaya başladı. Önceden maçlarıma gelmezlerdi. Sonrasında mesela canlı yayınlardan izlemeye başladılar ki ben çağırmadım, heyecanlanıyorum diye onları. Ama sürekli beni arayıp destek oldular. Yani dua ettiler. Geldiğimde yaralarımı sardılar. Bu onların inadını kırmaya başladım ama bu süreçte, yani başlangıç sürecinde bu beni fazlasıyla yordu. Yani ailelerin kesinlikle çocuklarını desteklemesi gerekiyor. Belki başka bir branşı yönlendirirler bizim branşımız onlara sert geliyorsa ama kesinlikle dinlemeleri gerekiyor, önünü kesmemeliler. Antrenör olmaya zaten bir şeyler öğrendiğinde istemsiz olarak öğretmek istiyorsun. Mesela ben salonda bir partnerle çalıştığımda bile bildiğim her şeyi ona öğretmeye çalışıyordum. Eksiklerini direkt görmeye başlıyordum zaten ve değiştirmeye başlıyordum. Yani içinde olan bir duygu aslında. Öğretmek istiyorsun. Ben de sporla beraber özel dersler vermeye başladım. Yaş sınırı olmadan hem çocuklara hem de yetişkinlere şu anda da özel ders veriyorum. İlk başta yani ben kendi branşımda zirvedeyken antrenörlük yapma amacım para kazanmaktı. Kendimi geçindirmekti. Yani sadece özel dersler veriyordum. Haftanın 6 günü mesela antrenman yapıyordum, çift antrenman. Sabah koşu yapıyorum, akşam antrenman. Bu şekilde ilerliyordu. Dinlenecek vakti bile zor buluyordum. Bunun yanında da boş kaldığımda özel dersler verip geçimimi sağlıyordum. Ama şu anki amacım çocuk yetiştirmek. Yetenekli sporcuları keşfedip belli branşlara yönlendirmek. Mesela benim salonuma bir çocuk geldiğinde eğer Muay Thai'ye yeteneği yoksa belki boksa yönlendiririm. Belki başka branşa. Yani benimle alakası olan branşlara da yönlendirebilirim. Ama o çocuk spor yapsın istiyorum. Spor bir çocuğa çok şey katacak, ona eminim. Branşımın olimpiyatlara girmesini istiyorum. Tekrar şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bununla beraber sporcu yetiştirmek istiyorum. Yani bu kariyerim bittikten sonra belki daha değişik hedeflerim olacak kendim için, antrenörlük için. İkinci kez dünya şampiyonu olmadan öncesinde benim kardeşim kaza geçirdi. İş esnasında bileği koptu. Bir yandan maçıma odaklanmak zorundayım. Bir yandan kardeşime, annemin de bir rahatsızlığı var. Uyku apnesine bağlı KOAH hastalığı var. Ben bunu öğrendiğimde önce annemden gizliyorduk. Öğrenip çok üzülmemesi için, bir problem olmaması için. Sonra ben ilgilenmek zorunda kaldım. Babamla beraber Antep'e gittik. Antep'te ameliyatlarını gerçekleştirdik. Ve çok büyük ameliyatlar geçirdi gerçekten. Bileği şu an dikildi, daha iyi ama yani o benim en son kırılma noktamdı. Hayatımda birçok kırılma noktam vardır. Hep ayağa kalkmışımdır. Ama ben değil de sevdiğim bir insana zarar geldiği zaman bakış açım daha da değişiyor. Beni daha çok kırıyor, üzüyor. Yani aldığım derslerde hayata ve mücadeleye devam etmem gerektiğini anladım ben. Kardeşimi toparladım, ailemi toparlamaya çalıştım. Birbirimize destek olduk. Psikolojisini düzeltmeye çalıştım. Kendi psikolojimle pek ilgilenemedim tabii bu süreçte. Sürekli başkalarıyla ilgileniyorsun ve bir yandan da maçlarını düşünüyorsun. O yüzden artık bana maçlar daha kolay gelmeye başladı. Yani hayatında daha büyük dertler olduğu zaman yani maçların sana daha kolay geliyor ve daha kolay geçiyor. Yani maçlarıma girdiğim zaman fazla korkmuyordum bu yüzden. Neyi hedefliyorlarsa, neyi istiyorlarsa, içlerinden ne geçiyorsa devam etmeliler. Yani hayatlarında karşılarına ne zorluk çıkıyorsa çıksın, kimseyi dinlememeliler. Olmasa da yoluna tekrar devam etmeliler. Düşse de kalkmalılar yani.
0: Nasıl başardım sona erdi. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Kanada'da bazı Müslüman okullarına tehdit mesajı içeren e-posta gönderilmesinin ardından polis soruşturma başlattı. Çin'deki büyük bir radyo teleskopla yapılan derinlemesine taramada başka bir medeniyetin izi olabilecek gizemli bir sinyal tespit edildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın artık ABD'ye güveni olmadığını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'nun artan çalışmalarına dikkati çekerek, ülkelerin sorunların çözümünde çatışma yerine diplomasiyi tercih etmesi gerektiğini söyledi. İran, NATO Genel Sekreterinin açıklamalarının Avrupa'nın İran'a yönelik savaşa katıldığının itirafı olduğunu söyledi. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Ali Miden, genel seferberlik çağrısı ve Husilerden ayrılanlara kapsamlı af sözü verildi. İsrail gazetesi, Netanyahu hükümetinin politikalarının İsrail'in ABD'deki irtibatını tarihin en düşük seviyelerine çektiğini yazdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine atıf yaparak, İran bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır dedi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yeni teknolojilerin insana hizmet etmesinin güvence altına alınması çağrısında bulundu. Libya'da şiddetli yağışlar ülkenin batısındaki kentlerde sele neden oldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
2: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 26 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 10 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Zatan 23 derece, Bünyan ve İncesu 24 derece, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 25 derece, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar 26 derece. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 24, Niğde ve Sivas ise 26 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki başkent Ankara 24 dereceyken İstanbul 25, İzmir 27 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamuoyunda tartışılan fon skandalına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Türkiye, bu iki ayrı fotoğraf arasındaki çelişkiyi, bu insani ve toplumsal utancı daha fazla taşıyamaz. Değerli arkadaşlar, ülkemizde kaynak sorunu yok. Türkiye'de çok ciddi bir vurgun, rant, bölüşüm sorunu var. Bu ülkenin kaynakları, imkanları 85 milyon insanımıza insanca bir yaşam sunmaya kat be kat yeterlidir. Ancak ne yazık ki mevcut düzen kaynakları milletin mutfağına değil, borsa vurguncularına bir avuç imtiyazlı zümreye aktarmaktadır.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Eylül ayı İl Divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi.
3: İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ana muhalefet liderini, hatta ikinci muhalefet liderini 6-7 ayrı kurumu ayrı ayrı iddia etmek zorundaydılar. Ama şimdi tek bir kişiye evet dedikten sonra çözmeyecek bir sorun yok. Bütün taleplerini en hızlı bu şekilde aldıkları için ülkemiz başkanlık sistemine geçti. Başkanlık ülkemize giydirilmiş bir deli gömleğe.
1: Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı. Çerezlik ay çekirdeği hasadı hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Allah tüm çiftçilerimize bol bereketli kazançlar nasip etsin. Çekirdeğimiz bu sene hektosu da güzel, verim de güzel inşallah. İnşallah da iyi para eder ve bereketli yıl olur. Kurutmaz tarladan getiriyoruz çadırların üstünde. Günlük birer ramı, ikişer ramı kuruyoruz. Çadırlarımızı aldığımız takdirde öyle kuruyor. Günlük piştiriyor mesela 20 dönüm, 10 dönüm çadırlarımızın yettiği kadar. Böyle getirip kurutup topladıp ondan sonra da...
1: Psikolog Ceyda Ünal, ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmeye çalışmak yerine onları dinlemeye ve anlamaya çalışması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
5: Bizim amacımız burada o savunmacı, sürekli tavsiye, nasihat veren yetişkinden çıkıp anlamaya çalışan yetişkin modeline geçmek. Burada en önemli, yani benim ailelere de sürekli tavsiye ettiğim şey, hemen kaygılanmadan, celallenmeden, tepki göstermeden biraz daha dinleyici olmak. Yani tabii ki zihninizde öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz. Aa bu da mı olmuş, nasıl oldu gibi bir kısım olabilir ama bunu çocuğa çok fazla yansıtmadan dinleyici konumuna durup kendi içerinizde birazcık daha neler yapılabilir, ben hani neyi şöyle değiştirsem daha iyi olur, çocuğuma ne öğretebilirim gibi bu kısımda olmak lazım. Çünkü burada amacımız bizim kaygı olsa da, zorbalık olsa da, stres olsa da hepsini tamamen sıfıra indiremiyorsak bile çocuk bunlarla nasıl başa çıkabilir ve kendi sınırını nasıl çekebilir, kendini nasıl koruyabilir bunları öğretmek gerekiyor.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda arama kaydı bulunan 101 şahıs yakalandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen asfalt yapımı çalışmaları doğrultusunda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kuzey Çevreyolu giriş istikametinde 5330 sokak ile 5061 sokak kesişimleri arasındaki bölüm taşıt kısmı şehir merkezi gidiş yönü istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası PFDK'ya sevk edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, dağ tekinliğe yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatarak, güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı arttırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz, dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'deki sağlık krizine dikkat çekerek, bugün Gazze'de kadınların ve çocukların katledildiği, masum insanların aşıya ve temel ilaçlara dahi erişemediği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların sırf tıbbi tedaviye erişemedikleri için hayatını kaybettiği bir dünyada küresel sağlık güvenliğinden söz edemeyiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına çıkan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 41 ülkeden 640 organize suç örgütü lideri veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemizde iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı toplamda 714'e ulaştı, dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan, cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Olimpik Kadın Boks Milli Takımımız 3 altın 1 gümüş 3 bronz madalya ile Avrupa şampiyonu olurken Türkiye hem erkekler hem kadınlarda toplam 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihin en iyi şampiyonasını geçirdi. A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milli santrançımız Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, Uluslararası Santranç Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen FIDE Excellent Award'da yılın çıkış yapan sporcusu ödülünü kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 8 maç yapıldı. A Milli takımımızın mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Eurolunch'ın ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda Türk pop müziğinin en güçlü, en entelektüel ve kendine has duruşuyla gönüllerimizde taht kurmuş bir ismin, Candan Erçetin'in ilham dolu hayat yolculuğuna konuk olacağız. Candan Erçetin 10 Şubat 1963'te Kırklareli'de dünyaya geldi. Anne tarafı Piriştineli, baba tarafı ise Üsküplü göçmen bir aileden geliyordu. İlkokulu Kırklareli'nde bitirdikten sonra henüz 11 yaşındayken İstanbul'a gelerek bursluluk sınavına girdi ve Galatasaray Lisesi'ni kazandı. Ailesinden küçük yaşta ayrılan Erçetin, 1978 yılında İstanbul Belediyesi Şan Okulu'na girerek şan dersleri almaya başladı.

Erçetin lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünü kazandı. Okuldaki son yılı olan 1986'da Norveç Oslo'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Clips ve Onlar grubuna katıldı. Seslendirdikleri Halley şarkısıyla grup, Türkiye'nin o zamana kadarki en iyi Eurovision derecesini elde etti. Hatta grup, 1987 yılında yine Halley adını taşıyan bir albüm yayınladı. Ancak Erçetin, bu başarının hemen ardından hızlı bir müzik kariyerine atılmak istemedi ve arkeoloji eğitimine devam etti. Viyana'da arkeoloji eğitimi aldığı dönemde tanıştığı Avusturyalı bir arkeologla evlendi, fakat bu evlilik yalnızca 9 ay sürdü. Bu süreçte Fransız şansonlarıyla tanışan sanatçı, 1990 Eurovision Türkiye finallerinde Cihan Okan'la Daha Kolay şarkısını, 92 finallerinde ise Sinan Erkoç'la Kim Bilir Neredesin şarkısını seslendirdi.

1995 yılının Ağustos ayına geldiğimizde Erçetin, Hazırım albümüyle müzik piyasasına muazzam bir giriş yaptı. 12 şarkılık bu bölümde Gökhan Kırdar ağırlıklı olmak üzere Sezen Aksu, Yusuf Bütünley ve Balkan halk ezgileri yer alıyordu. Albümden Umurumda Değil, Hangi Aşk Adil Ki, Vakit Varken, Daha, Nar Çiçeği ve Sevdim Sevilmedim parçalarına klipler çekildi. Albümün ikinci baskısına ise Sevdim Sevilmedim ve Umurumda Değil eklendi. 96'da ilk albümdeki şarkıların remixlerinden oluşan 6 parçalık Sevdim Sevilmedim EP'sini çıkardı. Böylece sanatçı, sonraki tüm albümlerinde bir remix albüm yayınlama geleneğini de başlatmış oldu.

Sanatçı 17 Haziran 1997'de ağırlıklı olarak Mete Özgencil'le çalıştığı 12 şarkılık ikinci stüdyo albümü Çapkın'ı yayımladı. Albümdeki Yalan şarkısı inanılmaz bir ilgi gördü ve geniş kitlelere ulaştı. Yalan ve Onlar Yanlış Biliyor'la ödüller kazanan Erçetin, Her Aşk Bitermiş klibiyle yurt dışından en iyi klip ödülüyle döndü. Bu albümde Yalan, Çapkın, Onlar Yanlış Biliyor ve Her Aşk Bitermiş kliplendirildi. 98 Ağustos sonundaysa bu şarkıların yeniden düzenlemelerini içeren 7 parçalık Oyalama Artık Remix EP'si dinleyiciyle buluştu ve çıkış parçasına bir de klip çekildi.

Mart 1998'de yeni bir sound arayışında olduğunu belirten Erçetin, çalışmalarına hız verdi ve 1 Ocak 2000'de Türk müzik tarihine damga vuracak Elbette albümünü çıkardı. Şarkılarından 8'inin sözü Mete Özgencil'e aitti. Erçetin ise 6 şarkının bestesine imza attı. Güzide Kasacı'nın 60'lardaki Unut Sevme şarkısı da bu albümde yeniden hayat buldu. Elbette 1 milyon 50 bin kopya satarak 2000 yılının en çok satan albümü oldu. Eleştirmenlerden tam not alan albümdeki Elbette, Dünya Durma ve Unut Sevme yılın en çok dinlenen parçaları arasına girdi. Albüm 2009 yılında NTV tarafından 2000'lerin en iyi Türkçe albümü seçildi.

2001 yılında NTV'de günlük hayat programını sunan sanatçı, Melik Kibar anısına yapılan Yadigar albümünde Sevdan Olmasa'yı seslendirdi. 17 Mayıs 2002'de ise 4. albümü Nedeni kokulu diski eşliğinde yayımladı. Bu albümle birlikte Mete Özgencil işbirliği sona erdi. Gamsız Hayat ve Parçalandım klipleriyle büyük bir başarı yakalayan albüm, MÜYAP'tan satış sertifikası aldı. Eylül 2003'te Neden albümünün remixi geldi. Yine 2003 yılında Fransız şansonlarını modern düzenlemelerle yorumladığı Chante Hier Pour albümünü çıkardı ve Hayat Bilgisi dizisinin ilk bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 17 Haziran 2004'te Pasaj Müzik etiketiyle 5. stüdyo albümü Melek piyasaya çıktı. D&R listelerine bir numaradan giren ve 406 bin satarak MÜYAP'tan altın sertifika alan albümde Şehir şarkısına Rapçi Ceza konuk sanatçıydı. O yıl Beyazıt Öztürk, Ceza, Nev ve Harem'le Fanta Gençlik Festivali kapsamında 17 şehir gezdi. Muratan Mungan Saygı albümünde Çember'i seslendirdi. Temmuz 2005'te Remix 5 albümünü çıkardı.

Sanatçı 2005 başında Beyazıt Öztürk'le Yıldızların Altında müzikalinde başrol oynadı. 9 Aralık 2005'te ise Türk ve Yunan geleneksel şarkılarını iki dilde seslendirdiği Aman Doktor albümünü yayımladı. Albüm 150 binin üzerinde satarak yine altın sertifika kazandı. 2006'da Yabancı Damat dizisine konuk olup şarkı söyledi. 2007-2008 yıllarında TRT1'de Candan Erçetin'le beraber ve solo şarkılar programını sundu. Çeyrek albümünde Gelmiyorsun, Söz Müzik Teoman albümünde Kim şarkısını seslendirdi. 2007'de tekrar Fanta Gençlik Festivali'ne katıldı ve Kuruçeşme Arena'da Sahipsiz Hayvanlar yararına düzenlenen konserde Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi isimlerle sahne aldı.

Erçetin Ocak 2009'da yapımcılığını üstlendiği Gölgesizler filmi için hazırladığı Ben Kimim şarkısı Billboard Türkçe Top 20'de 2 numaraya kadar yükseldi. 16 Aralık 2009'da 5 yıl aradan sonra Kırık Kalpler durağında albümü piyasaya sürüldü. Albümde Esmeray'ın Unutama Beni yorumuyla Neyzen Tevfik ve Ömer Hayyam şiirlerinin yer aldığı Gözler dikkat çekti. Kader, Kırık Kalpler durağında ve Cemal Safi'nin yazdığı Git şarkılarına klip çekildi. Kader şarkısı Kaptan Feza filminin müziklerinde kullanıldı. 2011'de Aranjman 2011, 2012'de ise Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümünde Beni Böyle Sev ile dinleyici karşısına çıktı.

3 Haziran 2013'te adını Zümrüt'ü Anka efsanesinden alan Milyonlarca Kuştuk albümünü yayımladı. Gezi Parkı protestolarına denk geldiği için tanıtımı sessizce yapılan albüm, yılın en çok satan ve indirilen çalışmaları arasına girdi. Erçetin, Ocak 2014'te Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Fransız-Türk ilişkilerine katkılarından ötürü sanat ve edebiyat nişanı ile ödüllendirildi. Aynı dönemde Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve Basketbol Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği, Galatasaray Üniversitesi'nde ise diksiyon dersleri verdi.

2014'ün sonunda Beyaz Show'da Beyazıt Öztürk'le başlayan ve Demet Akbağ, Gupse Özay, Hayko Cepkin ve Ümit Besen gibi birçok ünlünün dahil olduğu müzikli atışma haftalarca sürdü. Bu tatlı atışma erçetini Google'da en çok aranan kişi yaptı ve süreç 23 Ocak 2015'teki canlı yayın düetiyle sona erdi. 2015'te TSK'nın Çanakkale Türküsü klibinde yer aldı. Kasım 2015'te Türk Sanat Müziği albümü Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun'u çıkardı. Ardından Kim Korkar, Değişiyoruz ve Kardeş Türkülerle Bekle çalışması geldi. 2019'da Annem filmi için Annem şarkısını yeniden yorumladı. 2020'de sanattaki 25. yılına özel İyi Ki single'ını ve Alzheimer hastalığını konu alan Sadan Hanım filmi için yazdığı Sakin Bırakma şarkısını dinleyicilerine armağan etti. Kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görülen Candan Erçetin, zarafeti ve çizgisiyle müziğimizin en özel değerlerinden biri olmaya hala devam etmekte.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamuoyunda tartışılan fon skandalına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Türkiye, bu iki ayrı fotoğraf arasındaki çelişkiyi, bu insani ve toplumsal utancı daha fazla taşıyamaz. Değerli arkadaşlar, ülkemizde kaynak sorunu yok. Türkiye'de çok ciddi bir vurgun, rant, bölüşüm sorunu var. Bu ülkenin kaynakları, imkanları 85 milyon insanımıza insanca bir yaşam sunmaya kat be kat yeterlidir. Ancak ne yazık ki mevcut düzen kaynakları milletin mutfağına değil, borsa vurguncularına bir avuç imtiyazlı zümreye aktarmaktadır.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Eylül ayı İl Divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi.
3: İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ana muhalefet liderini, hatta ikinci muhalefet liderini 6-7 ayrı kurumu ayrı ayrı iddia etmek zorundaydılar. Ama şimdi tek bir kişiye evet dedikten sonra çözmeyecek bir sorun yok. Bütün taleplerini en hızlı bu şekilde aldıkları için ülkemiz başkanlık sistemine geçti. Başkanlık ülkemize giydirilmiş bir deli gömleği.
1: Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı. Çerezlik ay çekirdeği hasadı hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Allah tüm çiftçilerimize bol bereketli kazançlar nasip etsin. Çekirdeğimiz bu sene hektosu da güzel, verim de güzel inşallah. İnşallah da iyi para eder ve bereketli yıl olur.
1: Psikolog Ceyda Ünal, ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmeye çalışmak yerine onları dinlemeye ve anlamaya çalışması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
5: Bizim amacımız burada o savunmacı, sürekli tavsiye, nasihat veren yetişkinden çıkıp anlamaya çalışan yetişkin modeline geçmek. Burada en önemli, yani benim ailelere de sürekli tavsiye ettiğim şey, hemen kaygılanmadan, celallenmeden, tepki göstermeden biraz daha dinleyici olmak. Yani tabii ki zihninizde öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz. Aa bu da mı olmuş, nasıl oldu gibi bir kısım olabilir ama bunu çocuğa çok fazla yansıtmadan dinleyici konumuna durup kendi içerinizde birazcık daha neler yapılabilir, ben hani neyi şöyle değiştirsem daha iyi olur, çocuğuma ne öğretebilirim gibi bu kısımda olmak lazım. Çünkü burada amacımız bizim kaygı olsa da, zorbalık olsa da, stres olsa da hepsini tamamen sıfıra indiremiyorsak bile çocuk bunlarla nasıl başa çıkabilir ve kendi sınırını nasıl çekebilir, kendini nasıl koruyabilir bunları öğretmek gerekiyor.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda arama kaydı bulunan 101 şahıs yakalandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen asfalt yapımı çalışmaları doğrultusunda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kuzey Çevre Yolu giriş istikametinde 5330 sokak ile 5061 sokak kesişimleri arasındaki bölüm taşıt kısmı şehir merkezi gidiş yönü istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası PFDK'ya sevk edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
7: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalıkuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatarak, güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı arttırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz, dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Ağustos sonu itibarıyla 126.944 megawata ulaşırken bu kapasitenin %62,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bakan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye için yerli ve yenilenebilir kaynakların payını büyütmeye devam edeceğiz, dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gelecek yıl için toplam 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kurayla belirlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'deki sağlık krizine dikkat çekerek, bugün Gazze'de kadınların ve çocukların katledildiği, masum insanların aşıya ve temel ilaçlara dahi erişemediği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların sırf tıbbi tedaviye erişemedikleri için hayatını kaybettiği bir dünyada küresel sağlık güvenliğinden söz edemeyiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına çıkan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 41 ülkeden 640 organize suç örgütü lideri veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemizde iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı toplamda 714'e ulaştı, dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan, cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Olimpik Kadın Boks Milli Takımımız 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ile Avrupa şampiyonu olurken Türkiye hem erkekler hem kadınlarda toplam 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihin en iyi şampiyonasını geçirdi. A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milli santrançımız Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, Uluslararası Santranç Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen FIDE Excellent Award'da yılın çıkış yapan sporcusu ödülünü kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 8 maç yapıldı. A Milli takımımızın mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Eurolunch'ın ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Kanada'da bazı Müslüman okullarına tehdit mesajı içeren e-posta gönderilmesinin ardından polis soruşturma başlattı. Çin'deki büyük bir radyo teleskopla yapılan derinlemesine taramada başka bir medeniyetin izi olabilecek gizemli bir sinyal tespit edildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın artık ABD'ye güveni olmadığını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'nun artan çalışmalarına dikkati çekerek, ülkelerin sorunların çözümünde çatışma yerine diplomasiyi tercih etmesi gerektiğini söyledi. İran, NATO Genel Sekreterinin açıklamalarının Avrupa'nın İran'a yönelik savaşa katıldığının itirafı olduğunu söyledi. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Ali Miden, genel seferberlik çağrısı ve Husilerden ayrılanlara kapsamlı af sözü verildi. İsrail gazetesi, Netanyahu hükümetinin politikalarının İsrail'in ABD'deki irtibatını tarihin en düşük seviyelerine çektiğini yazdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine atıf yaparak, İran bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır dedi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yeni teknolojilerin insana hizmet etmesinin güvence altına alınması çağrısında bulundu. Libya'da şiddetli yağışlar ülkenin batısındaki kentlerde sele neden oldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 26 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 10 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Zatan 23 derece, Bünyan ve İncesu 24 derece, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 25 derece, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar 26 derece. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 24, Niğde ve Sivas ise 26 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki başkent Ankara 24 dereceyken İstanbul 25, İzmir 27 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamuoyunda tartışılan fon skandalına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Türkiye, bu iki ayrı fotoğraf arasındaki çelişkiyi, bu insani ve toplumsal utancı daha fazla taşıyamaz. Değerli arkadaşlar, ülkemizde kaynak sorunu yok. Türkiye'de çok ciddi bir vurgun, rant, bölüşüm sorunu var. Bu ülkenin kaynakları, imkanları 85 milyon insanımıza insanca bir yaşam

0: sunmaya kat be kat yeterlidir. Ancak ne yazık ki mevcut düzen kaynakları milletin mutfağına değil, borsa vurguncularına bir avuç imtiyazlı zümreye aktarmaktadır.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Eylül ayı İl Divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi.
2: İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ana muhalefet liderini, hatta ikinci muhalefet liderini 6-7 ayrı kurumu ayrı ayrı iddia etmek zorundaydılar. Ama şimdi tek bir kişiye evet dedikten sonra çözmeyecek bir sorun yok. Bütün taleplerini en hızlı bu şekilde aldıkları için ülkemiz başkanlık sistemine geçti. Başkanlık ülkemize giydirilmiş bir deli gömleği.
1: Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı. Çerezlik ay çekirdeği hasadı hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
3: Allah tüm çiftçilerimize bol bereketli kazançlar nasip etsin. Çekirdeğimiz bu sene hektosu da güzel, verim de güzel inşallah. İnşallah da iyi para eder ve bereketli yıl olur.
1: Psikolog Ceyda Ünal, ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmeye çalışmak yerine onları dinlemeye ve anlamaya çalışması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Bizim amacımız burada o savunmacı, sürekli tavsiye, nasihat veren yetişkinden çıkıp anlamaya çalışan yetişkin modeline geçmek. Burada en önemli, yani benim ailelere de sürekli tavsiye ettiğim şey, hemen kaygılanmadan, celallenmeden, tepki göstermeden biraz daha dinleyici olmak. Yani tabii ki zihninizde öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz. Aa bu da mı olmuş, nasıl oldu gibi bir kısım olabilir ama bunu çocuğa çok fazla yansıtmadan dinleyici konumuna durup kendi içerinizde birazcık daha neler yapılabilir, ben hani neyi şöyle değiştirsem daha iyi olur, çocuğuma ne öğretebilirim gibi bu kısımda olmak lazım. Çünkü burada amacımız bizim kaygı olsa da, zorbalık olsa da, stres olsa da hepsini tamamen sıfıra indiremiyorsak bile çocuk bunlarla nasıl başa çıkabilir ve kendi sınırını nasıl çekebilir, kendini nasıl koruyabilir bunları öğretmek gerekiyor.
1: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda arama kaydı bulunan 101 şahıs yakalandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen asfalt yapımı çalışmaları doğrultusunda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kuzey Çevreyolu giriş istikametinde 5330 sokak ile 5061 sokak kesişimleri arasındaki bölüm taşıt kısmı şehir merkezi gidiş yönü istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası PFDK'ya sevk edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatarak, güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı arttırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz, dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Ağustos sonu itibarıyla 126.944 megawata ulaşırken bu kapasitenin %62,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bakan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye için yerli ve yenilenebilir kaynakların payını büyütmeye devam edeceğiz, dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gelecek yıl için toplam 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kurayla belirlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'deki sağlık krizine dikkat çekerek, bugün Gazze'de kadınların ve çocukların katledildiği, masum insanların aşıya ve temel ilaçlara dahi erişemediği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların sırf tıbbi tedaviye erişemedikleri için hayatını kaybettiği bir dünyada küresel sağlık güvenliğinden söz edemeyiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına çıkan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 41 ülkeden 640 organize suç örgütü lideri veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemizde iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı toplamda 714'e ulaştı, dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan, Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Olimpik Kadın Boks Milli Takımımız 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ile Avrupa şampiyonu olurken Türkiye hem erkekler hem kadınlarda toplam 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihin en iyi şampiyonasını geçirdi. A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milli santrançımız Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, Uluslararası Santranç Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen FIDE Excellent Award'da yılın çıkış yapan sporcusu ödülünü kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 8 maç yapıldı. A Milli takımımızın mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Eurolunch'ın ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Kanada'da bazı Müslüman okullarına tehdit mesajı içeren e-posta gönderilmesinin ardından polis soruşturma başlattı. Çin'deki büyük bir radyo teleskopla yapılan derinlemesine taramada başka bir medeniyetin izi olabilecek gizemli bir sinyal tespit edildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın artık ABD'ye güveni olmadığını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'nun artan çalışmalarına dikkati çekerek, ülkelerin sorunların çözümünde çatışma yerine diplomasiyi tercih etmesi gerektiğini söyledi. İran, NATO Genel Sekreterinin açıklamalarının Avrupa'nın İran'a yönelik savaşa katıldığının itirafı olduğunu söyledi. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Ali Miden, genel seferberlik çağrısı ve Husilerden ayrılanlara kapsamlı af sözü verildi. İsrail gazetesi, Netanyahu hükümetinin politikalarının İsrail'in ABD'deki irtibatını tarihin en düşük seviyelerine çektiğini yazdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine atıf yaparak, İran bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır dedi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yeni teknolojilerin insana hizmet etmesinin güvence altına alınması çağrısında bulundu. Libya'da şiddetli yağışlar ülkenin batısındaki kentlerde sele neden oldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 26 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 10 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Zatan 23 derece, Bünyan ve İncesu 24 derece, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 25 derece, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar 26 derece. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 24, Niğde ve Sivas ise 26 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki başkent Ankara 24 dereceyken İstanbul 25, İzmir 27 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamuoyunda tartışılan fon skandalına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Türkiye, bu iki ayrı fotoğraf arasındaki çelişkiyi, bu insani ve toplumsal utancı daha fazla taşıyamaz. Değerli arkadaşlar, ülkemizde kaynak sorunu yok. Türkiye'de çok ciddi bir vurgun, rant, bölüşüm sorunu var. Bu ülkenin kaynakları, imkanları 85 milyon insanımıza insanca bir yaşam sunmaya kat be kat yeterlidir. Ancak ne yazık ki mevcut düzen kaynakları milletin mutfağına değil, borsa vurguncularına bir avuç imtiyazlı zümreye aktarmaktadır.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Eylül ayı İl Divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi.
3: İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ana muhalefet liderini, hatta ikinci muhalefet liderini 6-7 ayrı kurumu ayrı ayrı ikna etmek zorundaydılar. Ama şimdi tek bir kişiye evet dedikten sonra çözmeyecek bir sorun yok. Bütün taleplerini en hızlı bu şekilde aldıkları için ülkemiz başkanlık sistemine geçti. Başkanlık ülkemize giydirilmiş bir deli gömleğe.
1: Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı. Çerezlik ay çekirdeği hasadı hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Allah tüm çiftçilerimize bol bereketli kazançlar nasip etsin. Çekirdeğimiz bu sene hektosu da güzel, verim de güzel inşallah. İnşallah da iyi para eder ve bereketli yıl olur.
1: Psikolog Ceyda Ünal, ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmeye çalışmak yerine onları dinlemeye ve anlamaya çalışması gerektiğini belirterek

0: şunları söyledi.
1: Bizim amacımız burada o savunmacı, sürekli tavsiye, nasihat veren yetişkinden çıkıp anlamaya çalışan yetişkin modeline geçmek. Burada en önemli, yani benim ailelere de sürekli tavsiye ettiğim şey, hemen kaygılanmadan, celallenmeden, tepki göstermeden biraz daha dinleyici olmak. Yani tabii ki zihninizde öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz. Aa, bu da mı olmuş, nasıl oldu gibi bir kısım olabilir ama bunu çocuğa çok fazla yansıtmadan dinleyici konumuna durup kendi içerinizde birazcık daha neler yapılabilir, ben hani neyi şöyle değiştirsem daha iyi olur, çocuğuma ne öğretebilirim gibi bu kısımda olmak lazım. Çünkü burada amacımız bizim kaygı olsa da, zorbalık olsa da, stres olsa da hepsini tamamen sıfıra indiremiyorsak bile çocuk bunlarla nasıl başa çıkabilir ve kendi sınırını nasıl çekebilir, kendini nasıl koruyabilir, bunları öğretmek gerekiyor.
0: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda arama kaydı bulunan 101 şahıs yakalandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen asfalt yapımı çalışmaları doğrultusunda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kuzey Çevre Yolu giriş istikametinde 5330 sokak ile 5061 sokak kesişimleri arasındaki bölüm taşıt kısmı şehir merkezi gidiş yönü istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası PFDK'ya sevk edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatarak, güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı arttırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz, dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Ağustos sonu itibarıyla 126.944 megawata ulaşırken bu kapasitenin %62,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bakan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye için yerli ve yenilenebilir kaynakların payını büyütmeye devam edeceğiz, dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gelecek yıl için toplam 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kurayla belirlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'deki sağlık krizine dikkat çekerek, bugün Gazze'de kadınların ve çocukların katledildiği, masum insanların aşıya ve temel ilaçlara dahi erişemediği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların sırf tıbbi tedaviye erişemedikleri için hayatını kaybettiği bir dünyada küresel sağlık güvenliğinden söz edemeyiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına çıkan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 41 ülkeden 640 organize suç örgütü lideri veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemizde iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı toplamda 714'e ulaştı, dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan, Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Olimpik Kadın Boks Milli Takımımız 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ile Avrupa şampiyonu olurken Türkiye hem erkekler hem kadınlarda toplam 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihin en iyi şampiyonasını geçirdi. A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milli santrançımız Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, Uluslararası Santranç Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen FIDE Excellent Award'da yılın çıkış yapan sporcusu ödülünü kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 8 maç yapıldı. A Milli takımımızın mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Eurolunch'ın ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Yayın tekrarı.
3: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Psikoloji Saati programıyla birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Yeni sezonun ikinci programındayız. Bu haftaki konuğumuz psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, merhabalar.
1: Nasılsınız?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün aslında çocukluktan ergenliğe, okul süreci ve ebeveyn olmak konusunda konuşacağız. Ama işte bu yaşadığımız elim olaylar, okul saldırılarına da değinmiş olacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 2598'den bize mesajlarınızı iletebilirsiniz veya şu anda izlemekte olduğunuz Kayserim.net YouTube kanalından veya Instagram'dan bize mesajlarınızı yine iletebilirsiniz. Ceyda Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında devam edelim.
4: Tabii ki. Nuh Naci Özgan Üniversitesi'nden bölüm ikincisi olarak 2022 yılında mezun olduktan hemen sonra çalışmaya başladım. 4 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Çocuklar, ergenler, genç yetişkinler ağırlıklı olmak üzere her yaş grubuna hitap eden bir çalışma alanım var. Daha çok çocuklar ve ergenlerle bu aralar haşır neşirim. Gerçekten kendilerinin gelişimlerine destek olmak, duygusal, düşüncesel, davranışsal olarak onları biraz daha keşfetmeye, derinlerine inmeye çalışmak en büyük amacım. Çünkü onları ne kadar iyi anlarsak aslında topluma o kadar daha sağlıklı çocuklar, bireyler yetiştirmiş oluyoruz. O yüzden ben de bu alanda daha çok çalışmaya özen gösteriyorum.
1: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten tam şu andaki gençlerle ilgilenmek çok çok önemli. Çünkü bazı şeyleri aileleri bile fark etmiyor. Veya sizin gibi uzmanların işte bu çocukta bir sıkıntı var dediğinde bile işte o Kahramanmaraş'ta yaşadığımız olay gibi bir şey olmaz, çocuktur, geçer diyerek aile geçiştiriyor ve işte yaşadığımız olaylar oluyor. O yüzden gerçekten çok değerli. Şimdi şöyle başlayalım biz, ilk hemen saldırılar konusuna girmeyelim. Okullar açıldı, kısa bir süre oldu tabii ki. Şimdi evlerde nasıl bir psikoloji hakim?
4: Okullar yaklaşık 2-3 aylık tatilden sonra açıldığında genelde ilk başlarda bir alışma süreci oluyor. Biz bunun biraz daha hızlı geçmesini bekliyoruz ama çocukların ve ergenlerin dünyaları artık biz yetişkinlerden çok çok daha farklı. Çünkü neredeyse birkaç yılda bir kuşaklar arasında çok ciddi farklar oluyor. Çünkü teknoloji, sosyal medya inanılmaz hızlı gelişiyor. Çok hızlı değişiklikler oluyor ve çocuklar da bu şekilde yetişiyorlar, büyüyorlar ve okul zamanı da bir anda böyle işte belirli saatler, performans beklentisi, sosyal ilişkiler, öğretmenler, yeni dersler derken bir sürü sorumluluğun, görevin getirdiği bir durumken yaz tatili daha çok daha fazla ekranın, daha fazla spontane doğaçlama şeylerin olduğu, yemek ve uyku saatlerinin biraz bozulduğu bir dönem. Birden çocukları bir okul programına adapte etmek biraz zor olabiliyor. O yüzden bu aralar özellikle hani bana gelen başvurularda sık gördüğüm okula gitmek istememe, yoğun kaygı, stres, işte aile içi çatışmalar, tatsızlıklar maalesef görülebiliyor. Bu aslında bir nebze olsun uyum dönemi diyebiliriz.
1: Evet, şimdi çocuklar dediğiniz gibi uzun bir tatilden ve dediğiniz o rahatlıktan bir anda okul düzenine geçmeye başlıyorlar. Bazıları tabii ki liseye başlıyorlar. Çok farklı hocalar, farklı bir okul, farklı arkadaşlıklar. Bunların da aslında psikolojik durumunu sizden öğrenmek istiyorum. Onlar neler hissediyorlar?
4: Her gerçekten okul dönemi birbirinden ayrı gruplarda değerlendirmeli. İşte anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise grubu, üniversite grubu, üniversiteden sonra eğitime devam edenler için işte yüksek lisans, doktora grubu vesaire. Aslında hani temelde herkes bir öğrenci ama her yaş grubunun, her ortamın belirli kuralları, sınırları oluyor. Dediğiniz gibi rahat bir tatil döneminden sonra birden tekrar o sınırlara ve kurallara geçildiğinde, özellikle ilk defa işte anaokuluna başlayacak, ilk defa ilkokula geçecek, ilkokuldan ortaokula geçecek, yani aslında önemli geçiş döneminde olan çocuklar ve ergenler biraz daha fazla zorlanabiliyor. Çünkü bir önceki yılla, bir önceki dönemle karşılaştırmalar yapıyorlar. Eskiden bu yoktu, şimdi bu var. Hatta birinci sınıfa başlayan çocuklar için anaokulu gibi oyun odaklı bir ortamdan birden böyle dersler, harf öğrenmek, işte sayıları öğrenmek, bunlarla hesaplar yapmak gibi onlara göre çok daha zor ve ağır bir döneme geçmiş oluyorlar. Ve burada tabii ki de her çocuk birbirinden farklı uyum sağlama şekline, alışma kapasitesine sahip olduğu için farklılıklar görülebiliyor. Gerçekten hani çocukları anlamaya çalışırken onların aslında ne kadar zorlandığını görebilmek gerekiyor. Çünkü bunlar sürekli çözüm odaklı ve tavsiye odaklı değiştirmeye çalışınca çocuk anlaşılamadığını düşünüyor ve daha agresif olabiliyor ya da tam tersi içine kapanabiliyor.
5: Evet, bana annemler hep şeyi anlatırdı, işte ana sınıfına başladığımızda aynı binadan bir arkadaşım da benimle birlikte başlamış. İşte o çok ağlardı, çok annesinin böyle eteklerine yapışırdı. İşte gitmeyeceğim, okulu istemiyorum diye binadan çıkarken çok ağlardı falan derler. Hala da böyle o komşumuzla görüştüğümüzde der, Merve sen ne güzel giderdin ya, işte ben işte oğlumdan böyle görmedim, şöyle oldu böyle oldu, hala anlatırlar. Bir aslında anne için de travma oluyor sanırım bu anaokuluna giderken böyle annesine çok düşkün olan çocuklar için. O velilere neler önerirsiniz? Çocuk ağlıyor çünkü, ya da okula gitmek istemiyorum diyor. Ne yapsınlar?
4: Gerçekten haklısınız. Yani burada çocukları da düşünüyoruz tabii ki, ama ebeveyn içinde özellikle daha iyi uyum sağlayabilen, daha böyle az kriz çıkan çocuklar görülünce ister istemez bir karşılaştırma oluyor. Ben neyi yanlış yaptım, neyi eksik yaptım da benim çocuğum bu şekilde çok daha üzülerek ya da çok daha sinirle okula gidiyor ya da gitmek istemiyor gibi. Burada en önemlisi o karşılaştırmayı bir kenara koymak. Çünkü her zaman bu farklılıkların farklı durumlarda ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Yani burada amacımız işte benim çocuğum iyi hemen adapte oldu, benim çocuğum kötü adapte olamıyor gibi bir farklılıktan ziyade niye bu durum ortaya çıkıyor, ne yapabiliriz? Daha çözüm odaklı düşünmek, aslında çocuğu anlamaya çalışmak önemli. Belki bir travması olabilir, belki korkuları olabilir, belki ebeveynlerin sunduğu rahat ortama alıştıktan sonra okul ortamı çok otoriter, çok sınırlı, çok kurallı geliyor olabilir. Belki bir arkadaşıyla bir sıkıntı yaşamıştır ya da hani bu korkuyu ifade edemediği için acaba tekrarlanacak mı? İşte bazen alt ıslatma, bez kullanma durumları da bunda etkili oluyor ilkokula başlarken özellikle. Yani çocukların aslında iç dünyalarında hiç görmediğimiz kadar inanılmaz katmanlı bir süreç var. Mesela sınav kaygısı şeklinde bize başvurular geliyor. Bir bakıyoruz altından çok daha farklı bir kaygı, yetersizlik, sevilmeme, beğenilmeme, kendini bir yere ait hissedememe gibi çok daha katmanlı şeyler çıkıyor. Yani sorunları değerlendirirken sadece işte bu çocuk öfkeli değil de neden öfkeli? İşte yalnız mı hissediyor, çaresiz mi hissediyor, kötü mü hissediyor, bir şey yaşayacağından mı korkuyor? Aslında amacımız çocuğumuzu anlamaya yönelik olmalı ve hemen duyguları geçirmeye çalışmak yerine biraz daha dinlemek. Öğretmeninle mi bir şey oldu, arkadaşlarına mı bir şey oldu? Hani orada savunmaya geçmeden yok yok bir şey yok, ağlama, korkma, hemen kendini rahatlat değil de neden bunu yaşıyorsun? Nasıl destek olabiliriz? Ne olmasını hayal ederdin gibi böyle birazcık daha örnekler, somut örneklerle ilerlemek çocukların kendilerini açmalarına da yardımcı olur. Ama bazen bir şeyi anlatmak istemiyorsa çok fazla sorgu, çok fazla soru kısmına geçince de çocuk kendini bir masada inceleniyormuş gibi hissediyor. Ondan uzak durup bazen ne anlatıyorsa onu kabul etmek yeterli.
5: Evet, şimdi tamam, ebeveynler, evet anneler için güzel şeyler söylediniz ama çocuk bu sefer diyor ki işte midem bulanıyor, karnım ağrıyor, hepimizin var, başım ağrıyor, gidemem, okula gitmek istemiyorum gibi şeyler oluyor. Burada çocuktan ne anlamalıyız? Yani bir okulda zorbalığa mı uğruyor, yoksa bir şiddet görüyor bunda, bu yüzden mi böyle bahaneler uyduruyor? Hani buna yorabilir miyiz?
4: Aslında gerçekten bazen stres ve kaygıyı küçümseyebiliyoruz. Özellikle yoğun düzeyini küçümseyebiliyoruz. Çünkü her karın ağrısını bir bahane ya da işte gerçekte böyle bir şey yok gibi değerlendiriyoruz. Oysa yoğun düzeyde kaygı, stres yaşandığında bu bedene de vuruyor bir şekilde. Genelde işte ilk etkilenen organlar mide oluyor, vücutta işte titreme, ateşin yükselmesi, böyle ter basmaları, işte kalp çarpıntısı çok fazla oluyor. Sık tuvalete çıkma olabiliyor, uyku bozuluyor, iştah bozuluyor. Yani aslında gerçekten o zihnimizde olan kaygı bir şekilde bedenimizin alarm vermesiyle ortaya çıkıyor. Ha burada tabii ki her karnı ağrıyan çocuk işte çok stresle okula gitmesin gibi bir şey de olmaması gerek. Çünkü bazen bunu çocuklar kullanabiliyor birazcık. Kendi içerisinde bir eşleştirme yapıyor. Karnım ağrıyor, okula gitmek istemiyorum, gönderilmedim. O zaman bunu devam ettirebilirim. Demek ki hani istediklerim bu şekilde elde edilebilir. O zaman ben hani bir belirti ortaya çıkarayım gibi bir koşullamaya dönüp sürekli aynı benzer şeyleri yapıyor olabilir ama burada bizim bakmamız gereken şey aslında günlük yaşamın ve işlevselliğin nasıl etkilendiği. Bunu anlamak için de yani kaygı düzeyi giderek yükseliyor mu? Günlük yaşam kalitesi giderek azalıyor mu? Çocuğun beslenmesinde, iştahında, uykusunda, günlük işlerini yapıp yapmasında bir aksaklık var mı ve hani bu gittikçe düşüyor gibi bir gözlem var mı? İşte kabus olabilir, bir öfke olabilir, çok fazla agresif hareketler olabilir. Bazı çocuklar için tamamen sosyal, kendini geri çekme, kimseyle konuşmak istememe, odaya kapanma gibi şeyler olabilir. Bunlar belirgin bir şekilde gözlemleniyorsa ve artıyorsa burada aslında o çocuğu anlama yönelik birazcık hareket edebiliriz. Dediğiniz gibi bir zorbalığa maruz kalıyor. Gerekirse öğretmenlerle okulla iletişime geçilebilir. Çünkü böyle şeyleri direkt anlatamayabiliyor çocuklar. Öğretmenle ilgili bir problem mi var? Ya da çocuk acaba ailesiyle bunların çözülemeyeceğini düşündüğü için mi saklıyor, anlatmıyor? Çünkü bazen çocuk aslında anlatmak ister, ifade etmek ister ama nasıl olsa bir çaresi, çözümü yok. O zaman söylememe de gerek yok diye her şeyi içinde yaşayabilir. O noktada bizim biraz daha savunmacı taraftan çıkıp yetişkinler olarak çocuğu anlamaya yönelik, yani ben sana bunu yaptım, şunu yaptım, neyine yetmiyor, başkalarının aileleri şöyle gibi karşılaşmalardan çıkıp niye bunu hissediyorsun, ne zaman başladı, ne yapabiliriz senin için, acaba şöyle bir olay mı yaşadın, zaman zaman ben de yaşıyordum gibi birazcık daha örnek verip çocuğu anladığımızı hissettirebiliriz.
6: Evet, şimdi gerçekten zor bir şey ya. Çocuğun böyle farkında olabilmek. Yani o aile iletişimi o kadar önemli ki bence bu noktada. Aslında burada o işte saldırılar kısmına da girmek istiyorum. Şimdi çocuk evde yaşadığı zorbalığı anlatmıyor. Belki aile kızacak, işte nasıl böyle bir şey yaptın? İşte seni nasıl zorbalayabilirler? Ya bir aileler arasında çatışma çıkacak ya çocuklar arasında çıkacak. Çocuk o yüzden kendini kapatabiliyor bazen. Kapattıkça aile de bunun farkında olmuyor. Hiç sorun yok, okula gidiyor, geliyor gibi düşünüyor ama çocuğun içinde neler var bilemiyoruz. Bunun farkına vardırmak için ailelere neler önerirsiniz?
4: Burada gerçekten aslında çocuğu tanımak önemli. Bazen dediğiniz gibi sessizlik çok güvenli gibi geliyor. İşte çocuğum ses çıkarmıyor, bir sıkıntı çıkmıyor, okulda uyumlu. Uyumlulukla sessizliği karıştırmamak gerekiyor. Yani tamamen içine kapanık olmak, çok fazla olayın sorunun çıkmaması demek çocuk her şeyde çok daha iyi, her şey çok güzel gidiyor demek değil. Bazen o sessizliği de ara sıra biraz yoklamak gerekiyor. Yani seni rahatsız eden bir şey var mı? Bana anlatmak istediğin, benim destek olabileceğim, yardımcı olabileceğim. Ama orada da işte çocuğun nasıl olsa kızarlar, beni anlamazlar, suçlarlar hissinden uzaklaşması gerekiyor. Çünkü eğer bu tarz konuşmalarda aile başta bunları söyleyip sonra hep böyle bir işte bak sen kendine iyi gelemiyorsun, kendi kendine yetemiyorsun, beceremiyorsun gibi bir konuşma gerçekleşiyorsa her seferinde çocuk nasıl olsa bana hani şefkat yaklaşıp sonunu bu şekilde öğüt, tavsiye ve suçlamayla bitiriyorlar. Anlatmayayım daha iyi diyerek o kaygı veren durumdan kaçar. Ama bizim amacımız burada o savunmacı, sürekli tavsiye, nasihat veren yetişkinden çıkıp anlamaya çalışan yetişkin modeline geçmek. Burada en önemli, yani benim ailelere de sürekli tavsiye ettiğim şey, hemen kaygılanmadan, celallenmeden, tepki göstermeden biraz daha dinleyici olmak. Yani tabii ki zihninizde öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz. Aa bu da mı olmuş, nasıl oldu gibi bir kısım olabilir ama bunu çocuğa çok fazla yansıtmadan dinleyici konumuna durup kendi içerinizde birazcık daha neler yapılabilir, ben hani neyi şöyle değiştirsem daha iyi olur, çocuğuma ne öğretebilirim gibi bu kısımda olmak lazım. Çünkü burada amacımız bizim kaygı olsa da, zorbalık olsa da, stres olsa da, hepsini tamamen sıfıra indiremiyorsak bile çocuk bunlarla nasıl başa çıkabilir ve kendi sınırını nasıl çekebilir, kendini nasıl koruyabilir, bunları öğretmek gerekiyor.
6: İşte bu noktada aklıma hemen şu geliyor. Mesela bir zorbalık olduğunda işte sen benim çocuğuma nasıl bunu söylersin diye gidiyorlar şimdilerde. Tamam, arkadaş ortamında zorbalanınca evet, ama belki öğretmeni kızarsa bile şimdi veliler hemen gidiyor. Sen benim çocuğuma niye? Çünkü onların çocuğu prenses, prens, dahiler bir de onlar da vardı. O yüzden hemen birilerine şikayete gidiyorlar. Çocuğu savunmaya geçiyorlar ve çocuk kendini aslında savunamıyor. Bu tarz veliler için neler söylersiniz?
4: Kimse yapmayın şu bilgiyi diye reddetmiyor. Herkesin çocuğu kendine biriciktir, eşsizdir, çok değerlidir. Ancak başkasının çocuğu da kendisine bu şekilde. Yani herkes kendi perspektifinden bakıyor. Dediğiniz gibi tamam, çocuğunuz çok zeki olabilir, üstün yetenekler olabilir, belki uyumludur, belki şöyledir, böyledir. Bunları kimse reddetmiyor ya da hani bunlarla bir alıp veremediğimiz yok, ama burada amacımız bütün çocukların bir arada daha uyumlu, daha sağlıklı bir şekilde yetişip yetişkinliğe bu şekilde adım atması. O yüzden öğretmen bir sorun olduğunu söylüyorsa bunu hemen işte sen benim çocuğumu etiketliyorsun, benim çocuğum hasta değil, benim çocuğumda bir problem yok, sensin problem gibi yaklaşmak yerine öğretmen acaba neden bunu söyledi? Yani birebir öğretmenin her dediğini de kabul edelim demiyorum, ama neden böyle bir şey söyledi acaba? Bir olay mı oldu? Benim gözden kaçırdığım bir şey mi oldu? Çocuğum bana anlatmadığı bir şey mi var? Burada hemen her şeye müdahale eden, arka planda her şeyi düzeltme ya da her şeyi böyle saklamaya çalışan ebeveyn olmaktan ziyade daha çözüm odaklı ve anlamaya yönelik davranmamız gerekiyor. Çünkü illaki çocuklar arasında problemler yaşanır. Ama dediğiniz gibi ebeveyn bunlara sürekli kendi kendine müdahale ederse bu sefer çocuğun gözünde de bir güç profili olur. Yani annem babam halleder, annem babam var, ben bir şey yapmayayım. Sınırları sürekli başkası onun adına oluşturuyor, kontrol ediyor olur ve hayat boyu aslında bu böyle devam eder. Yani en ufak bir şeyde sıkışıp anne baba yardım et. Ama çocukların bazen bunları kendisi yapması gerekiyor. Burada bizim helikopter ebeveyn dediğimiz bir ebeveynlik modeli var. Hani örnek olarak gerçekten sürekli böyle aşırı kaygılı, aman çocuğum iyi olsun, çocuğum hiç acı çekmesin, ağlamasın, sorun yaşamasın, düşmesin, ama bu da işte çocukları fanus içinde yetiştirmiş gibi kılıyor ve çocuk en ufak bir problemde ne yapacağını bilemiyor. Yani tabii ki aile olarak destek olmak güzel, ama bir yerde de bazı duyguları yaşaması lazım ki hayal kırıklığı yaşıyorum, buna rağmen devam edebiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum, günüm devam ediyor. Ya da işte arkadaşıyla küslük yaşıyor, özür diliyor, bir şey oluyor, konuşuyorlar, yine de devam edebiliyoruz ya da bitebiliyor. Yani çocuğun bazı şeyleri, ben bunu yaptım sonucunda bu oldu, arkadaşım bana bunu yaptı sonucunda bu oldu gibi kendinin kurabilmesi gerekiyor. Biz onlar adına bunu yaptığımızda çocuklardan o yeteneği, o beceriyi almış oluyoruz henüz daha oluşmamışken bile.
6: Evet, aslında gerçekten çok önemli bu durum. Şimdi çocuğa bakıyoruz dışarıdan, gayet psikolojisi iyi görünüyor. Yani biz kendi gözümüzle bakıyoruz. İşte evet, her şey yolunda falan diyoruz. Ama çocuğun yine içinde sıkıntılar var. Yani mesela bu şöyle bir şey okumuştum ben. Yine tabii yanlışsam düzeltin, ama işte çocukken işte bir canlıya zarar veren çocuklar ileride psikopat olabilir tarzı bir yazıydı bu. Yani bunun hem doğruluğu var mı, ondan da bahsetmenizi istiyorum. Hem de evet, bu çocuk böyle birisi ve aile bunu görmüyor. Bu süreçte aslında öğretmenler görüyor belki, aileye söylüyor. Çocuğa direkt terapi mi aldırmalıyız? Yani ya da çocuğumuzda bir şey görmüyoruz ama yine de bir terapist gözüyle baktırmalı mıyız?
4: Aslında bu noktalarda biz hep böyle çok kesin yargılar vermekten kaçınıyoruz. Bazen sosyal medyada da görüyorum, böyle günümüzde bu içerikler beğenildiği için böyle çok fazla şu şu insandan uzak durun, şunları yapan insan şudur, şu cümleleri kullanıyorsa kaçın gibi çok net, çok kesin bilgiler veriliyor, ama hayat bundan ibaret değil. İnsanlar bu kadar net ve kesin değil. Böyle olsa, hani bu tarz hap bilgiler çok işe yarıyor olsa, hiçbir problem çıkmazdı. O yüzden çocuk gelişiminde de çocuğunuzda şunlar varsa kaçın, çocuğunuzda şunlar varsa çocuğunuz şöyledir gibi net ve direkt etiketlemelerden kaçınmak lazım. Ama gerçekten bazı şeyler belirti olabiliyor. Burada da en önemli olan şey bu belirtilerin ne kadar süredir olduğu ve tekrar edip etmediği. Yani bir iki kere oldu ya da işte birkaç kez gözlenmedim diye hemen onu kötü bir şey ilan etmemek lazım. Neden bunu yapıyor, ne zaman yapıyor? Bunları biraz takip edip gözlemlemek gerekiyor. Yani saldırganlık dediğimiz davranışın arkasında genelde anlaşılamayan duygular, çözülemeyen öfke var. Neden var? Bu çocuk niye bu kadar öfkeli? Acaba o öfkeyi doğru şekilde düzenleyemiyor mu, ifade edemiyor mu? Ya da öyle bir şeye olanak tanımıyor muyuz? Çünkü bazen duygular bastırılıyor. Ebeveyn hemen çözüm odaklı yaklaştığı için üzülme, üzülmene gerek yok, üzülecek bir şey yok, sakin ol, mutlu ol, hadi şunu yapalım gibi. O duygu burada yok sayılıyor. Öfkelendiğinde işte git odana sakinleş, gözüme görünme, iyi olana kadar çıkma. Bu sefer çocuklar üzgüntü, üzüntü, öfke, korku, kaygı gibi duyguları kötü duygu gibi adlandırıp kendisi bunları yaşadığında suçlu hissetmeye başlıyor. Ama bizim amacımız burada duyguları iyi ya da kötü diye adlandırmadan o duygu var, bunu kabul edelim. Birazcık onunla yaşamasına, onu hissetmesine izin verelim. Sonrasında ne yapacağımıza bakalım gibi bir yol izlemek gerekiyor. Bu belirtileri birazcık gözlemlemek lazım. Gerçekten artık günlük hayatı çok sık etkilemeye başlıyorsa, birçok kişinin gözünü batmaya başladıysa, çok dikkat çekiyorsa, kendi davranışlarında çok ani değişiklikler oluyorsa bir uzman görüşüne başvurmak gerekebilir. Çünkü bazen gerçekten aile olarak bizim görmediğimiz şeyleri dışarıdan bir göz görebilir, dikkat edebilir. Bazen ebeveynler kendine de suçluluk hissediyor, demin dediğiniz gibi. Ben neyi yanlış yaptım, kötü ebeveyn miyim, neyi eksik bıraktım gibi. Hani burada amacımız bu tarz yakınmalardan, bu tarz kendini suçlamalardan ziyade böyle bir durum var. Üzülsem de bunu kabul ediyorum, ne yapabilirim? Zorbalıkta da böyle, bir başkasına zarar veren bir çocuk için de böyle, kendisine zarar veren bir çocuk için de böyle. Bir öğretmen, bir tanıdık, bir arkadaş bunları birkaç kez söylediyse acaba niye böyle? Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor.
7: Evet, bir sicili işleme durumu falan oluyor mu psikolojik tedavi aldığında bu çocuklarda?
4: Aileler genelde bundan çok çekiniyorlar. Evet. İlaçlar kısmı bizden bağımsız, onlar psikiyatrist tarafında, ama psikolojik destek alanında herhangi bir sicile işleme gibi bir durum yok. Biz daha çok hani durum nedir, davranış, duygu, düşünce, bunlar nelerdir, bunların derinlerine inmeye, bunlarda değişim gözlemlemeye ya da bazen amaçlamaya çalışıyoruz. Hani burada amacımız çocuğu sorunlu ilan edip düzeltilmesi gerekiyor, tedavi olması gerekiyor değil de var olan durum neyse biraz daha ona yönelik. Neden ortaya çıktı? Neden var? Nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Kendisini nasıl daha sağlıklı, verimli bir şekilde idame ettirebilir? Bizden aslında bağımsız bir şekilde bunları oluşturmaya, kazandırmaya çalışıyoruz. Burada amacımız hani psikolog olarak sürekli her zaman müdahale etmek değil, biraz daha bu kazanımları hem çocuğa hem aileye kazandırıp kendi hayatlarına da bu şekilde devam etmelerini sağlamak.
7: Evet, en azından bir kere bile olsa bir gösterip hani
4: evet
7: şey yapmak lazım bence. Hem çocuk için de iyi bir destek olur ya. Belki kendi yönünü çizmek için bile bence bir uzmanla ilerlemesi çok iyi olur. Çünkü devrimizde bu televizyon dizileri olsun, oynadıkları oyunlar olsun. Ya geçen işte benim 3 yaşında bir yeğenim var. Hep söylerim buradan. Hulk karakterini almış. O kadar korkunç ki biz böyle görünce şok olduk. Yani bu çok korkunç. Sen bunu niye seviyorsun? Sonra diyor ki işte mesela robotları savaştıralım hadi. Yani çocuk onu görüyoruz. İşte o bir karakter var. O diyor böyle gitar çalıyor diyor. Ben de yapıyorum falan diyor. Yani birebir yapabiliyorlar. Şimdi mesela bazı da yasaklar koyuyoruz yani işte o televizyonu izleme, o çizgi filmi izleme veya işte atıyorum silah var evde buna dokunmayacaksın bu kapalı kutuda gibi yasaklar koyuyoruz. Bu konulan yasaklar çocukları onlara yönlendiriyor mudur?
4: Burada gerçekten ifade ediş şeklimiz inanılmaz önemli. Çünkü çocuk dilinde her şey bizim yetişkin zihnimizde düşündüğümüz gibi değil. Biz gayet kendimize yönelik bir kural, sınır koyar gibi konuştuğumuzda çocuğun iç dünyasını acaba o nasıl şekil alıyor? O kendi bunu nasıl anlamlandırıyor? Birazcık bunu fark etmek lazım. İşte bu noktada dediğiniz gibi bazen aile kendi açısından baktığı için çocuk açısından bakamıyor ve hani ben ne dedim ki? Ben yanlış bir şey demedim. Aslında gayet yapılmaması gereken bir şeyi ya da yapılması gereken bir şey söyledim. Ama o çocuklar bunları söyleyiş tarzına göre bazen bir emir ya da bazen daha cezbedici bir şeymiş gibi algılayıp oraya daha çok ilgi duyabiliyor. Burada bizim amacımız ailelere sizin kurallarınız yanlış, sınırlarınız yanlış, esnetin, kuralları kaldırın demek değil. Her ailenin kendi içerisinde bazı düzeni kuralları var. Seanslara gelen çocuk da olsa, ergenler de olsa hep bunu vurguluyorum. Yani benim amacım burada sizin ailenizi düzeltmek, değiştirmek, sınırları, kuralları esnetmek değil. Buna uyum sağlayabilmek, ortak bir noktada buluşabilmek. Aile tabii ki de çocuklarına kurallar koyacak. İşte gece şu saate kadar telefonla oynama, eve şu saatte gelme, şu kadar saat şunu yapma, sonra şunu yapma, işte dışarı çıkma, belirli saatler, günler, yerler. Bunlar tabii ki ailelerin belirlemesi gereken şeyler. Çünkü esneklik sınırsız olduğunda, kurallar hiç olmadığında bu sefer çocuklar maalesef her istediğin olmasını istiyorlar ve sonra var olan hiçbir şeyden tatmin olmama, mutlu olmama gibi durumlar görülüyor. Ama sınırlar inanın çocukları daha güvenli bir hayata hazırlıyor. Çünkü ilkokula başlayan bir çocuk bile sürekli kuralları sorguluyor. Neden var, neden var? Ev ortamında bu kurallar olmadığında çocuk çok daha fazla gerilip kaygı duymaya başlıyor. Çünkü bir anda bir sürü kuralla karşılaşıyor. Ama bu ev ortamında da olursa belirli saatler ayrılıyor, belirli saatlerde bir şeyler yapılıyor, belirli saatlerde uyunuyor, uyanıyor, kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz gibi. Çocuklar birazcık daha güvenli bir şekilde dünyaya, yetişkinliğe hazırlanır. O yüzden ailelerin biraz daha belki somut örneklerle, biraz daha yumuşak bir şekilde, çocuğa uygun bir şekilde kuralları açıklaması lazım. Özellikle küçük yaş grubu çocuklar için uzun açıklamalar o kadar fazla oluyor ki çocuklar zaten bir iki kelimeden sonra dinlememeye başlıyor ve hani anladın mı dediğinde kafa sallaması tamamen geçiştirmek için oluyor. Çünkü kafasında işte oyun planları kuruyor. Bir sonraki hamlem ne olsun diye düşünüyor. Kısa ve net açıklamalar, yani sınırları belirlerken ergen bir ebeveyn, annesi babası bile olsak sınırımız bu. Bu şekilde hani istersen bunu kabul etmeyebilirsin, kötü hissedebilirsin ama bizim evimizin kuralları böyle. Bizim buna uymamız lazım. Bu tutarlılığı ebeveynin ikisinde göstermesi lazım. Yani bir anne izin verirken bir baba izin vermediğinde bu sefer çocuğun gözünde bir otorite sarsıntısı oluyor. Annem başka bir şey diyor, babam başka bir şey diyor. Ama her seferinde benzer kurallar, neredeyse aynı kurallar olduğunda çocuklar bunları artık içselleştirmeye başlıyor. Yani ne kadar denersem deneyim hep aynı şeye çıkıyoruz. O zaman artık kabul etme zamanı geldi gibi bir düşünceye geçebiliyorlar.
7: Çok güzel anlattınız gerçekten. Umarım izleyen ve dinleyenler için de faydalı oluyordur. Şimdi bir de ödev yapma konusu var. İşte aile başlıyor, işte hadi ödevini yap, ödevini yap, uyuyacaksın, erken kalkacaksın, ödevini yap. Ya da mesela bir yere davet ediyor, çocuğun ödev var, gelemeyiz falan yapıyorlar. Bu ödev kaosu diyeceğim ben buna. İçerisinde şimdi çocuğa ders çalışma alışkanlığı aslında kazandırmak istiyoruz belki bu noktada ama o sorumluluk bilincini verebilmek için bu kadar ödev yap baskısı yapmalı mıyız? Yani doğru bir şey mi bu, değil mi?
4: Gündem sürekli bir şey olduğunda, herhangi bir şey olduğunda çocuklar bir süre sonra sıkılmaya başlıyor. Zaten bizim en büyük toplumda yaptığımız hatalardan birisi iletişim kurarken sürekli tavsiye vermek, nasihat vermek, bir şeyleri uzun uzun anlatmak kısmında birazcık hata yapabiliyoruz. Çünkü çocuklar destek bekliyor aslında. Sürekli hatırlatmak, anlatmak, şunu yap, bunu yap, onu oraya koy, yine yapmamışsın gibi suçlanma ve tavsiye verme kısmında olduğumuz sürece o çocuk bizi büyük ihtimalle dinlemeyecektir. Burada birazcık daha söyleyip geri çekilmek gerekiyor. Gerekirse eksi alsın, gerekirse ders notları düşük olsun. Ebeveynler işte burada bazen kendilerine birazcık yükleniyorlar ama benim çocuğum başarısız olmasın, iyi olsun, ben çok çabaladım, o kadar şey yapıyoruz, neden hani düşük alıyor? İşte burada çocuğa sorumluluk kazandırmak için yükü birazcık daha ebeveyn omuzlarından çocuğa vermeli ki çocuk kendi hayatında nelerin olduğunu, nelerle karşılaşabileceğini görsün. Gerekirse disiplin cezası alsın. Belki böyle söylemek kolay geliyor ama çocuk bunu yaşasın ki karşısında çok büyük bir yaptırım var ve bunu ben galiba kendi yaptıklarımı hak ettim gibi bir örnek hissediyorlar, görüyorlar. Çocuklar somut örnekler üzerinden bir şeyleri çok daha iyi anlayabiliyorlar. Diğer türlü ebeveyn sadece işte yap, et, niye yapmadın gibi sürekli hatırlatıcı konumunda olunca bir yerden sonra çocuklara rahatlık geliyor. Nasıl olsa bana hep hatırlatan ya da son anda hep yapan birileri var. Ama oradan çekildiğimizde gerekirse odası dağınık kalsın, çöpleri koksun, böceklensin. Ama bunu kendinin yapmadığı için ortaya çıktığını görsün ki. Çünkü diğer türlü bu sefer iş artık ebeveyni suçlamaya gidecek. Sen hatırlatmadın, sen söylemedin, sen toplamadın, böyle oldu ama o da senin sorumluluğunda, ödevlerin senin sorumluluğunda. Ben sürekli hatırlatamam, hep peşinde koşamam. Akşam yemek saatinde yemekte değildin, o zaman yemek yok. aç mı kalacağım? Evet, bugün aç kalacaksın gibi daha böyle net bir sınır çektiğimizde bunu başka şeylere de uyarlayabiliyorlar. Sen belirli saatlerde bunu yapmadın, tamamlamadın. İşte bu gece yarısı proje ödevlerinin ortaya çıkması gibi yardım etmeyeceğim. Zamanında söyleseydin ben destek olurdum. Şu an hiçbir yere gidip kırtasiye eşyası alacak vaktimiz, zamanımız yok. Sıfır alırsın. Karnın kötü gelir. Bu seninle ilgili bir şey. Yani ben burada sana hatırlattım mı? Hatırlattım. Ama geri kalan kısım sendeydi gibi. Bazen o sürekli hatırlatıcı ve tavsiye veren, suçlayan, nasihat veren kısımdan çekilmek gerekiyor ki çocuk kendisi yüzleşsin.
7: Evet, ama bazı ebeveynler biliyorum üniversitedeki öğrenciye bile hocasıyla iletişime geçip gece ödevini gönderen baba biliyorum. Tanıyorum. Yaşandı gerçekten. Şok oldum ben dinlerken. Hoca böyle şey demiş artık, hani sizinle değil de çocukla mı iletişime geçsek? Hani gayet normal. Gerçekten çok sorunlu şeyler. Yani ileride iş hayatına geldiğinde de bu çocuğun işte hadi baba şunu da yap demesi bence hiç hoş değil. Ya da bir iş başvurusuna gelirken babasıyla birlikte gelmesi hoş değil. Yani biraz ebeveynlerin bu konuda gerçekten o sınırları koruması gerekiyor. Şimdi diyelim ki işte ergenlik dönemindeki bir genç okuldan çıktı, evine geldi. Kapısını kapattı. Anne geliyor, işte günün nasıl geçti diyor. İyi diyor, gidiyor. Böyle bir şeyde ebeveyn nasıl iletişim kurmalı çocuğuyla?
4: Çocuklardan ayrı olarak ergenlikte dil birazcık daha kısa, sade ve birden böyle ailenin gözünde çok kesintiye uğramış gibi oluyor. Şu an başvuran ebeveynlerin birçoğu işte kızıma, oğluma neler oluyor, bizi sevmiyor, bizden nefret ediyor, hiç konuşmuyor, biz ne yaptık ona gibi çok fazla üzülebiliyorlar. Ama burada birazcık daha ergenlik ve o beyin yapısının, hormonların değişmesi devreye giriyor. Bu gerçekten doğal bir süreç. Yani aile için birazcık belki travmatize edici bir durum. Çünkü bir anda işte çocuklukta sürekli yan yana olan, çok fazla işte sarılıp böyle vakit geçirilen zamanlar bir anda böyle tek başına zaman geçirmeye dönünce ebeveynler kendilerini suçluyor. İşte biz gayet sağlıklı yetiştirdik çocuğumuzu, niye böyle oldu? Ergenlikte çocukların en çok ihtiyacı olan şey kişisel alan. Çünkü zihnen çocukluktan çıktıklarını ve artık yetişkin olduklarını hissediyorlar ama aslında ara bir dönemdeler. Yani ne çocuklar ne yetişkinler. Onlar için çok zor bir durum. Bir gün öyleler, bir gün böyleler. Bir gün bir şeyden nefret ediyorlar, bir gün çok seviyorlar. Bir gün çok yüksek duygular hissediyorlar, bir gün çok düşük duygular hissediyorlar. Yani çok böyle dalga dalga ilerleyen bir süreç. O noktada kişisel alan kısmının birazcık korunmasını istiyor onlar da. Yani o kapı kapatma aslında gizli saklı iş yapıyordan ziyade bana ait bir alan. Evet, evde birkaç kişi yaşıyoruz, birçok şeyi beraber yapıyoruz ama kendi odam, kendi zamanım. Yani ben zihnimi birazcık kendi kendime dinlemek istiyorum. Kendimi keşfetmek, tanımak istiyorum. Neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi bulmaya çalışıyorum. Bu dönemde sosyal ilişkiler çocukların gözüne inanılmaz kıymetli oluyor. Yani anne babanın dediğinden ziyade yakın arkadaşı, işte sosyal medyada takip ettiği birinin görüşü çok daha önemli, değerli oluyor. Burada bizim amacımız onu küçümseyip işte bak yanlış yapıyorsun dediğimi büyüyünce anlayacaksın gibi sürekli tavsiye nasihat, sürekli tavsiye nasihat verme kısmında kaldığımız sürece çocuk bizden daha da uzaklaşacak. Genelde çok kısa cümleler kullanıyorlar. Yani bunu ben de gözlemliyorum iletişimlerde. Bizim gibi belki işte uzun uzun cümlelerle kendilerini ve duygularını, günlerini açıklamıyorlar. Bazen o yüzden yönlendirici sorularla bunu anlamaya çalışabiliriz. Yani gün nasıl geçti çok klasik bir soruyken, bugün canını sıkan bir şey oldu mu? Bugün keyfini kaçıran bir şey oldu mu? Genelde tek kısa, tek cümlelik ya da tek kelimelik cevaplar veriyorlarsa bile bunu kabul etmek lazım. Burada cümleyi eleştirip sen de hiçbir şey anlatmıyorsun, bu cümleler ne, iyi kötü nedir demek yerine tamam, hani istediğinde paylaşabilirsin, ben buradayım. Tabii orada hemen tekrar istediğinde paylaşabilirsin de hemen bir karşılık bekliyoruz ama o an gelmeyebilir. Bunu bir güven bağına dönüştürebilmek için zaman gerekiyor. Zaman istiyor çocuklar. Sürekli o tavsiye kısmındaysa bir ebeveyn, zaten bu cümleler yine sonunda bir tavsiye ya da suçlama, eleştiri getirecek. O zaman söylemeyeyim daha iyi. Ama birkaç kez bunun olmadığını görürse çocuklar, aa hani yargılamıyor, kızmıyor, olduğu gibi kabul etti cevabımı, o zaman ben daha fazla şey anlatabilirim. Yani ne olursa anlatabilirim konumuna getirmek lazım. O noktada biraz kendimizi filtreleyebiliriz.
7: Çok önemli bir noktaydı bu da gerçekten. Şimdi işte sosyal medya var, telefonlar var, ekran kullanımları var. Aynı zamanda işte okul saatleri ve uyku düzenleri var. Şimdi bunun içerisinde ebeveyn bir çatışma ya da kriz yaşamadan nasıl çocuğu yönlendirmeli?
4: Burada belki ebeveynler bana kızacak ama bazen çocuklara şunu yap, şunu yapma diyoruz, kendimiz yapıyoruz. Bu sefer en büyük zorluk çocuğun gözünde sen yapıyorsun ama bana yapma diyorsun, sen yapıyorsun. Ya da yat diyorsun, sen oturuyorsun. Telefonla çok oynama diyorsun, telefonla oynuyorsun. Burada çok farklı bir tutarsızlık olunca çocuk güvenmiyor aslında. Yani sen bana dediklerini kendin yapmıyorsun ya da bana yapma dediklerini yapıyorsun. Ben o zaman sana nasıl inanayım, güveneyim? Belirli saatlerin belirli zamanlarda olması gerekiyor. Yemek saatlerinin düzenli olması, bir arada olunamıyorsa bile en azından bazı rutinlerin olması gerekiyor.

0: olabilir ki o saati belirleyelim? Yani o net bir sınırın olması gerekiyor. Yani bu kaçınılmaz. Çocuklar çok kızıyor yetişkinlere bu noktada ama o onların güvenliği ve sağlığı için aslında. Orada amacımız sen kötü ol, üzül, mutsuz ol değil. Tam tersi ileride olacak problemlerden, sıkıntılardan biraz daha korunmaya, daha sağlıklı alışkanlıklar kazandırmaya yönelik.
1: Evet, şimdi bazı ebeveynler de kendi başarılarıyla çocuklarının başarısını kıyaslıyorlar. Yani diyor ki işte benim zamanımda şu şu yoktu. İşte ben bu yüzden atıyorum babam beni okutmazdı ama ben sana her şeyi yapıyorum. İşte bende şöyle bir şey vardı, sende böyle. İşte bu kıyaslamayı yapıyor ama çağ o çağ değil. Çocuğun kendi çağı farklı, babanın ya da işte annenin kendi çağı farklı. Bu konuda böyle bir karşılaşma yapan ebeveyne neler söylersiniz?
0: Bu karşılaştırma çocukları ve ergenleri inanılmaz kızdırıyor. Yani gerçekten o iç dünyalarını açtıklarında en büyük şikayet ettikleri şeylerden birisi ailem yaptıklarını sürekli başıma kalkıyor. Aile bu niyetle yapmasa bile çocuklarda
1: O
0: oluşturduğu
1: hissi
0: his
1: hissediyor
0: maalesef
1: yani.
0: bu şekilde yani. Bu sefer çocuk kendini çok böyle koşullu gibi hissediyor. Yani bana annem hediye olarak şunu aldı, sonra bunu işte kullanacak. İşte sana şunu almıştım, neyine yetmedi, niye mutlu olmadın? Sanki şey gibi oluyor, biz sana bunu yaptık, sen de karşılığında bize başarı getir. Bu sefer hani amaç orada o hediyeden, düşünülmekten ziyade bir nesne ve başarı ilişkisi gibi oluyor. İşte seni parka götürdük, yarın sen de sözlüde bütün soruları bil gibi. Çocuk burada bir proje gibi hissetmeye başlıyor. O zaman siz bana yatırım yapıyorsunuz, ben bir gelecek vaat eden bir hisseyim
1: Aslında
0: gibi
1: öyle de
0: hissediyor.
1: oluyor yani.
0: Maalesef yani ebeveynlerin burada kendini biraz çocukların kendilerinden bağımsız ayrı bir birey olduğunu hatırlatması gerekiyor. Tabii ki de kendimiz başarısızsak ya da işte kendimizde eksiklik görüyorsak çocuğumuzda bunlar olmasın isteriz. Daha iyi olsun isteriz ama ayrı bir birey olduğunu kabul etmek lazım. Yani ben okuyamadım, sen oku. Ben matematikte çok kötüydüm, sen matematikte iyi ol. İşte benim babam bana çok kötü davrandı, ben sana çok iyi davranıyorum gibi karşılaştırmalar çocuklarda hiç neredeyse hiç anlam ifade etmiyor. Yani hiçbir şey de katmıyor. Tam tersi daha fazla öfkeye sebep oluyor. Ve dediğiniz gibi çağ bunlardan çok uzak. Bu sefer bu cümleler birikiyor, birikiyor. Ailem beni hiç anlamıyor. O zaman ben kendimi hiç anlatmayayım. Ne kadar az iletişim, o
1: Uzaklaşıyorlar.
0: kadar az çatışma kısmında kalıp bu çocuk niye bu kadar sessiz, niye bizden bu kadar uzak? Oysa kendi davranış ve
1: Değil
0: cümlelerimizi
1: mi?
0: birazcık inceleyebiliriz. Yani iyi niyetle yapılan bazı şeyler bile çocukta farklı şeyler ifade edebilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için. Son olarak hem programı toparlamak adına, şimdi bizi radyosundan veya sosyal medyalarımızdan izleyen, dinleyen ve izleyicilerimiz için, işte akşam eve geldiklerinde işte ya bak ben de çocuğuma böyle davranıyorum, davranmayayım deyip eve gittiğinde çocuğuna ilk adımları neler olsunlar? Ne önerirsiniz onlara?
0: Çocuklar ilk olarak dinlenmek istiyorlar. Yani beni bir yetişkin özellikle yargılamadan, sürekli tavsiye, öğüt, nasihat vermeden, eleştirmeden, suçlamadan ve kendini savunmadan, yaptıklarını ön plana çıkarmadan sadece dinlesin. Yani orada ilk başta amacımız tabii ki de tavsiye verebiliriz. Hani şu noktada yanlış yapmışsın diyebiliriz ama ilk önceliğimiz dinlemeye yönelik olsun. Okulda bir problem yaşadıysa, birine vurduysa, biri ona vurduysa, tüh ne oldu? Bir daha onu yapmadan ziyade bir çocuk anlatsın. İzin verelim, konuşsun. İnanın gerçekten çocuklara bir süre günlük en azından böyle 10-15 dakika böyle konuşma zamanları ayırıp tavsiye, suçlama, öğüt kısmı bırakmadan sadece teşekkür ederim benimle paylaştığın için dediğimizde çocuklarda gerçekten büyük bir rahatlama gözlemleyeceğiz ve kendileri de şaşıracaklar. Allah Allah, kızmadılar. Bir şey demediler. Beni hemen düzeltmeye çalışmadılar. Korkacak, üzülecek, işte başarısız olacak bir şey yok demediler. Beni dinlediler. Düşüncelerimi, duygularımı kabul ettiler. Tavsiye vereceklerse de sonra. Bak hani şöyle bir durum yaşamıştın. Dikkat et gibi. Ufak tefek daha önce yaşanılan örnekler verilebilir ama İlk başta en önemli şey dinlemek, dinlemek, dinlemek.
1: Evet, ama aslında o tavsiyeler de o kadar güzel oluyor ki, çünkü sonuçta anne ve babalarımız da aslında o yollardan geçmiş insanlar. O yüzden o tavsiyelere de biraz gençlerimiz de işte şey yaparlarsa, kulak verirlerse iyi olur. Biliyorum, evet çok zor oluyor ama kulak verin, gerçekten işinize yarayacak.
0: Evet yani bu noktada da gerçekten hani çocuklar çok fazla anlamayabilir ama en azından ergenler ve biraz daha ergenlik sonrası yeni olan yetişkinler, genç yetişkinler için bu tavsiye ve öneriler hani iyi ol, Sen de bunları yaşama, kötü hissetme ya da işte bu yollardan ben de geçtim.

0: de şunlara dikkat et gibi küçük bilgiler ama bazen insan da yaşamadan çok fazla dikkate almıyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bugünlük de sonuna geldik. Psikolog Ceyda Ünal bizlere çocuk, ergen ve okul süreçleri ve okul saldırıları konusunda çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo radar hava durumu.
4: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 26 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 10 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Zatan 23 derece, Bünyan ve İncesu 24 derece, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 25 derece, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar 26 derece. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 24, Niğde ve Sivas ise 26 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki başkent Ankara 24 dereceyken İstanbul 25, İzmir 27 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamuoyunda tartışılan fon skandalına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Türkiye, bu iki ayrı fotoğraf arasındaki çelişkiyi, bu insani ve toplumsal utancı daha fazla taşıyamaz. Değerli arkadaşlar, ülkemizde kaynak sorunu yok. Türkiye'de çok ciddi bir vurgun, rant, bölüşüm sorunu var. Bu ülkenin kaynakları, imkanları 85 milyon insanımıza insanca bir yaşam sunmaya kat be kat yeterlidir. Ancak ne yazık ki mevcut düzen kaynakları milletin mutfağına değil, borsa vurguncularına bir avuç imtiyazlı zümreye aktarmaktadır.
4: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı Eylül ayı İl Divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi.
6: İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ana muhalefet liderini, hatta ikinci muhalefet liderini 6-7 ayrı kurumu ayrı ayrı iddia etmek zorundaydılar. Ama şimdi tek bir kişiye evet dedikten sonra çözmeyecek bir sorun yok. Bütün taleplerini en hızlı bu şekilde aldıkları için ülkemiz başkanlık sistemine geçti. Başkanlık ülkemize giydirilmiş bir deli gömleğe.
4: Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı. Çerezlik ay çekirdeği hasadı hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
7: Allah tüm çiftçilerimize bol bereketli kazançlar nasip etsin. Çekirdeğimiz bu sene hektosu da güzel, verim de güzel inşallah. İnşallah da iyi para eder ve bereketli yıl olur.
4: Psikolog Ceyda Ünal, ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmeye çalışmak yerine onları dinlemeye ve anlamaya çalışması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
0: Bizim amacımız burada o savunmacı, sürekli tavsiye, nasihat veren yetişkinden çıkıp anlamaya çalışan yetişkin modeline geçmek. Burada en önemli, yani benim ailelere de sürekli tavsiye ettiğim şey, hemen kaygılanmadan, celallenmeden, tepki göstermeden biraz daha dinleyici olmak. Yani tabii ki zihninizde öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz. Aa, bu da mı olmuş, nasıl oldu gibi bir kısım olabilir ama bunu çocuğa çok fazla yansıtmadan dinleyici konumuna durup kendi içerinizde birazcık daha neler yapılabilir, ben hani neyi şöyle değiştirsem daha iyi olur, çocuğuma ne öğretebilirim gibi bu kısımda olmak lazım. Çünkü burada amacımız bizim kaygı olsa da, zorbalık olsa da, stres olsa da hepsini tamamen sıfıra indiremiyorsak bile çocuk bunlarla nasıl başa çıkabilir ve kendi sınırını nasıl çekebilir, kendini nasıl koruyabilir, bunları öğretmek gerekiyor.
4: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda arama kaydı bulunan 101 şahıs yakalandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen asfalt yapımı çalışmaları doğrultusunda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kuzey Çevre Yolu giriş istikametinde 5330 sokak ile 5061 sokak kesişimleri arasındaki bölüm taşıt kısmı şehir merkezi gidiş yönü istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası PFDK'ya sevk edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
8: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
9: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
8: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
10: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
10: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
12: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatarak, güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı arttırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz, dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Ağustos sonu itibarıyla 126.944 megawata ulaşırken bu kapasitenin %62,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bakan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye için yerli ve yenilenebilir kaynakların payını büyütmeye devam edeceğiz, dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gelecek yıl için toplam 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kurayla belirlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'deki sağlık krizine dikkat çekerek, bugün Gazze'de kadınların ve çocukların katledildiği, masum insanların aşıya ve temel ilaçlara dahi erişemediği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların sırf tıbbi tedaviye erişemedikleri için hayatını kaybettiği bir dünyada küresel sağlık güvenliğinden söz edemeyiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına çıkan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 41 ülkeden 640 organize suç örgütü lideri veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemizde iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı toplamda 714'e ulaştı, dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan, cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Olimpik Kadın Boks Milli Takımımız 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ile Avrupa şampiyonu olurken Türkiye hem erkekler hem kadınlarda toplam 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihin en iyi şampiyonasını geçirdi. A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milli santrançımız Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, Uluslararası Santranç Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen FIDE Excellent Award'da yılın çıkış yapan sporcusu ödülünü kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 8 maç yapıldı. A milli takımımızın mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Eurolunch'ın ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kanada'da bazı Müslüman okullarına tehdit mesajı içeren e-posta gönderilmesinin ardından polis soruşturma başlattı. Çin'deki büyük bir radyo teleskopla yapılan derinlemesine taramada başka bir medeniyetin izi olabilecek gizemli bir sinyal tespit edildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın artık ABD'ye güveni olmadığını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'nun artan çalışmalarına dikkati çekerek, ülkelerin sorunların çözümünde çatışma yerine diplomasiyi tercih etmesi gerektiğini söyledi. İran, NATO Genel Sekreterinin açıklamalarının Avrupa'nın İran'a yönelik savaşa katıldığının itirafı olduğunu söyledi. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Ali Miden, genel seferberlik çağrısı ve Husilerden ayrılanlara kapsamlı af sözü verildi. İsrail gazetesi, Netanyahu hükümetinin politikalarının İsrail'in ABD'deki irtibatını tarihin en düşük seviyelerine çektiğini yazdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine atıf yaparak, İran bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır dedi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yeni teknolojilerin insana hizmet etmesinin güvence altına alınması çağrısında bulundu. Libya'da şiddetli yağışlar ülkenin batısındaki kentlerde sele neden oldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 26 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 10 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Vatan 23 derece, Bünyan ve İncesu 24 derece, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 25 derece, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar 26 derece. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 24, Niğde ve Sivas ise 26 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki başkent Ankara 24 dereceyken İstanbul 25, İzmir 27 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızla geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkmış şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1996'ya gideceğiz.

5 Ocak 1996, çeşitli yerlerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan sol örgütlere mensup mahkumlar açlık grevine başladılar. 18 Ocak 1996, besteci Onla Tunç, kendisinin kullandığı uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 21 Ocak 1996, Doçent Doktor Ufuk Aras'ın genel başkanlığında Özgürlük ve Dayanışma Partisi kuruldu.

8 Şubat 1996, Dominik Cumhuriyeti'nden Almanya'nın Frankfurt şehrine giden Bergen Air'e ait bir uçak Atlas Okyanusu'na düştü. 13 mürettebat ve 176 yolcu hayatını kaybetti. 23 Şubat 1996, Türkiye-İsrail Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması imzalandı. 26 Şubat 1996, ünlü iş adamı Vehbi Koç hayatını kaybetti.

1 Mart 1996. Arttırılan harçları protesto eden üniversite öğrencilerinin eylemleri çığırından çıktı. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü ile Ankara Üniversitesi'nin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencilerce işgal edildi. 4 Mart 1996. Türkiye-İsrail Savunma Sanayi Anlaşması imzalandı. 6 Mart 1996. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında 53. hükümet kuruldu. Kabinede 17 DYP'li ve 15 ANAP'lı bakan yer aldı.

12 Mart 1996, Anayol Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 257 oyla güven oyu aldı. 4 Nisan 1996, Yaşar Kemal, Fransa'da bulunan Akdeniz Edebiyat Merkezi tarafından Akdeniz Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 11 Nisan 1996, Diyarbakır'ın Hani ve Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri kırsalında bir haftadır devam eden operasyonlarda öldürülen PKK'lı militanların sayısının 110'a ulaştığı açıklandı. Bu operasyonlarda 30 askerimiz ise şehit oldu.

28 Nisan 1996, Bitlis'in Güroymak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 27 PKK'lı öldürüldü. 22 Mayıs 1996, güçlü sesiyle tanınan müzisyen Tanju Okan hayatını kaybetti. 3 Haziran 1996, Kıbrıslı bir Rum asker, Birleşmiş Milletler denetimindeki bölgede bir Kıbrıslı Türk asker tarafından vurularak öldürüldü.

24 Haziran 1996, HADEP Kongresi'nde Türk bayrağını indirdiği iddia edilen Ömer Doyuran ile 32 kişi gözaltına alındı. 27 Haziran 1996, Kuzey Irak'ta devam eden tokat operasyonlarında 45 PKK'lının daha öldürüldüğü açıklandı. 1 Temmuz 1996, Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 8 Temmuz 1996, DYP-RP tarafından kurulan 54. Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 265'e karşı 278 oyla güven oyu aldı.

28 Temmuz 1996. Kumarhaneciler Kralı olarak tanınan Emperyol Gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, İstanbul'da arabasıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucu öldürüldü. 30 Temmuz 1996. OHAL ve çekiç gücün görev süresinin uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 11 Ağustos 1996. Kıbrıslı Rum motosikletçiler yeşil hattı geçmeye kalkışınca Kıbrıslı Türk göstericiler ve Türk askerleriyle çatıştı. 70'ten fazla kişi yaralandı. Bir Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti.

0: herkes bilirse.
1: 15 Ağustos 1996, kumarhanelerin kapatılmasına dair genelge yayınlandı. 28 Ağustos 1996, PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda 43 teröristin öldürüldüğü açıklandı. 14 Eylül 1996, Abdi İpekçi suikastının sanıklarından Oral Çelik, İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edildi.

şarkısı. 23 Eylül 1996, Çetin Emeç ve Turan Dursun cinayetlerinin sanığı İrfan Çağrıcı, İstanbul DGM'de yargılanmaya başlandı. 24 Eylül 1996, Sanat Güneşi olarak tanınan Türk sanat müziğinin ünlü ismi Zeki Müren, TRT İzmir stüdyosunda katıldığı bir programda hayatını kaybetti.

24 Ekim 1996. Osmaniye, Türkiye'nin 80. ili oldu. 25 Ekim 1996. İş adamı Vehbi Koç'un naaşı Zincirlikuyu'daki mezarından çalındı. 26 Ekim 1996. Adana Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gelen hamile kıyafetli PKK'lı bir teröristin vücudundaki bombayı patlatması sonucu 3'ü polis, 4 kişi hayatını kaybetti.

30 Ekim 1996. Sivas'ta şüphe üzerine gözaltına alınan bir kadın, üzerindeki bombayı patlatınca 3 polis memuru hayatını kaybetti. 24 Kasım 1996. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Macaristan'da bir otelin lobisinde bir kişinin saldırısına uğradı. Yılmaz'a saldıran kişinin Veysel Özerdem adlı bir ülkücü olduğu ve Yılmaz'ın Çatlı aleyhinde sözlerinden dolayı yumruklandığı ileri sürüldü.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 26 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 10 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Zatan 23 derece, Bünyan ve İncesu 24 derece, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 25 derece, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar 26 derece. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 24, Niğde ve Sivas ise 26 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki başkent Ankara 24 dereceyken İstanbul 25, İzmir 27 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni parti, kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi, Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Evet kıymetli hemşerilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta ev üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısından daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler referandumunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın

0: İş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz ana yerleşkesinde 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında akademik ve idari personelle öğrenciler 22 Eylül kapsamında kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı.
1: Haftanın özeti.
0: 23 Eylül Çarşamba. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldız Kaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ne kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını daha hizmete sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu ve İl Yönetim Kurulu yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasının meclis gündemine taşıdı. Vekil Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.
1: Haftanın özeti.
0: 24 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojileriyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Ama bir şeye çok ciddi manada 2016'da başladığımızda ısrarlı bir şekilde üzerine durduk. Dedik ki çözüm merkezi bizimle vatandaş arasındaki diyalog köprümüz, iletişim kanalımız, belediye başkanıyla Kayseri'deki yaşayan hemşehriler arasında bir diyalog, bir iletişim köprüsü. Aynı şekilde belediye ile vatandaşı birbirine bağlayan, birbirine ulaştıran bir diyalog köprüsü. İlk başladığımız günden beri de hassasiyetle üzerine durduğum en önemli proje başlıklarından bir tanesi.
1: Haftanın özeti.
0: 25 Eylül Cuma. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Bakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı

0: masağa çok önemli görev düşüyor. Masağın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adil süreç ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacağız dedi. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadet Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
1: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu, güneşi yapacağız Kayserimizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyorum.
0: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatarak, güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı arttırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz, dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Ağustos sonu itibarıyla 126.944 megawata ulaşırken bu kapasitenin %62,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bakan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye için yerli ve yenilenebilir kaynakların payını büyütmeye devam edeceğiz, dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gelecek yıl için toplam 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kurayla belirlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'deki sağlık krizine dikkat çekerek, bugün Gazze'de kadınların ve çocukların katledildiği, masum insanların aşıya ve temel ilaçlara dahi erişemediği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların sırf tıbbi tedaviye erişemedikleri için hayatını kaybettiği bir dünyada küresel sağlık güvenliğinden söz edemeyiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına çıkan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 41 ülkeden 640 organize suç örgütü lideri veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemizde iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı toplamda 714'e ulaştı, dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan, cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Burak. Bu haftanın rotasında inanılmaz bir rotayla karşınızdayız. Kayseri-Sivas yolunun yaklaşık 23. kilometresinde bulunan Kültepe-Kanişkarum Ören Yeri, Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli arkeolojik kazı alanlarından bir tanesidir. Geçmiş milattan önce 3000 yıla kadar uzanan bu antik yerleşim, tarihte Kaniş adıyla bilinmektedir. Asur dilinde pazar yeri veya ticaret merkezi anlamına gelen Karum ise bölgenin o dönemdeki ticari kimliğini ifade etmektedir. Kültepe, Asur ticaret kolonileri çağında Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticaretin kalbi haline gelmiştir. Asurlu tüccarlar Kültepe'de kurdukları koloni sayesinde yerli halkla yoğun bir ticaret yürütmüşlerdir. Bu ticari ilişkilerde genellikle gümüş, kalay, bakır ve tekstil ürünleri takas edilmiştir. Yürütülen bu faaliyetler sadece ekonomik gelişmeyi sağlamakla kalmamış, farklı medeniyetler arasında güçlü bir kültür etkileşimi de başlamıştır. Anadolu'nun en büyük ticaret merkezi haline gelen Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesine ait tarihi yazıtlar ve kil tabletleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu tabletler Anadolu'daki en eski yazılı belgeler olup, aynı zamanda yazılı tarihin bu topraklarda başladığını göstermektedir. Çivi yazısıyla kaleme alınan belgelerde mahkeme kararı, evlilik sözleşmeleri, ticari anlaşmalar ve borç senetleri yer almaktadır. Bu metinler sayesinde o dönemde yaşayan insanların sosyal hayatı, adalet sistemi, inanışları ve kadına verilen değer net bir şekilde anlaşılmaktadır. Tabletlerde ayrıca Hitit dilinin en eski izlerine de rastlanmaktadır. Tarih boyunca defalarca yangın geçirmesine ve tahrip olmasına rağmen Kültepe, zengin tarihi birikimini günümüze kadar korumayı başarmıştır. Alandaki ilk arkeolojik kazılar 1881 yılında Fransız araştırmacı tarafından başlatılmıştır. En kapsamlı araştırmalar ise Türk arkeolog Profesör Doktor Tahsin Özgüç tarafından yürütülmüştür. Ve 1948 yılından itibaren yapılan çalışmalarda 20.000'den fazla çivi yazılı tablet gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde kazı çalışmaları Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülmektedir. Yerleşik katları incelendiğinde Kültepe'nin erken Tunç çağından başlayarak Roma ve Helenistik döneme kadar uzanan 18 farklı yapı katına sahip olduğu görülmektedir. Dünyanın ilk organize ticaret merkezi kabul edilen bu alan, 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almaktadır. Kültepe tabletleri ise 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği listesine dahil edilmiştir. Bu tarihi alandan çıkarılan kil tabletleri ve arkeolojik eserleri görmek isteyen ziyaretçiler, Kültepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ni, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret edebilirler. Radarın notasında bu haftaki rotamız 4000 yıl önceki tarihi günümüze yansıtan Kültepe Kanişkarum'du. Bir sonraki hafta farklı bir rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: olsam.
1: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 26 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 10 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde de gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Zatan 23 derece, Bünyan ve İncesu 24 derece, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 25 derece, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar 26 derece. Çevre illerimizde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 24, Niğde ve Sivas ise 26 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda yağışlı havanın etkisindeki başkent Ankara 24 dereceyken İstanbul 25, İzmir 27 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni parti, kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi, Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Kocasinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Kocasinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Kocasinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Kocasinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Kocasinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Kocasinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Beş'ten Büyüktür çağrısından daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler referandumunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi yeri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiştir. Adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisi ile Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Hekim Sen Sendikası'nın yaptığı açıklamada doktorun darp edildiği öne sürülürken KOPİŞ Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz ana yerleşkesinde 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında akademik ve idari personelle öğrenciler 22 Eylül kapsamında kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Eylül Çarşamba. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldız Kaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ne kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını daha hizmete sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu ve İl Yönetim Kurulu yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasının meclis gündemine taşıdı. Vekil Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojileriyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Ama bir şeye çok ciddi manada 2016'da başladığımızda ısrarlı bir şekilde üzerine durduk. Dedik ki çözüm merkezi bizimle vatandaş arasındaki diyalog köprümüz, iletişim kanalımız, belediye başkanıyla Kayseri'deki yaşayan hemşehriler arasında bir diyalog, bir iletişim köprüsü. Aynı şekilde belediye ile vatandaşı birbirine bağlayan, birbirine ulaştıran bir diyalog köprüsü. İlk başladığımız günden beri de hassasiyetle üzerine durduğum en önemli proje başlıklarından bir tanesi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Eylül Cuma. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Bakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor. MASAK'ın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adil süreç ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacağız dedi. Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadet Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
4: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu, güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri'li olmaktan dolayı gurur duyuyorum.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
5: 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'den yapılır diyenler için büfes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Eltaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bon Voyage filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

Duyuyorum tenin benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: lazım değil, baş harfi ben. Baş harfi ben.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni parti, kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi, Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
1: Haftanın özeti.
2: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi.
1: Haftanın özeti.
2: 22 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Beş'ten Büyüktür çağrısından daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler referandumunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi yeri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiştir. Adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisi ile Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Hekim Sen Sendikası'nın yaptığı açıklamada doktorun darp edildiği öne sürülürken KOPİŞ Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz ana yerleşkesinde 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında akademik ve idari personelle öğrenciler 22 Eylül kapsamında kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı.
1: Haftanın özeti.
2: 23 Eylül Çarşamba. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldız Kaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında, "Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz" dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ne kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını daha hizmete sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu ve İl Yönetim Kurulu yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Vekil Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.
1: Haftanın özeti.
2: 24 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojileriyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Ama bir şeye çok ciddi manada 2016'da başladığımızda ısrarlı bir şekilde üzerine durduk. Dedik ki çözüm merkezi bizimle vatandaş arasındaki diyalog köprümüz, iletişim kanalımız, belediye başkanıyla Kayseri'deki yaşayan hemşehriler arasında bir diyalog, bir iletişim köprüsü. Aynı şekilde belediye ile vatandaşı birbirine bağlayan, birbirine ulaştıran bir diyalog köprüsü. İlk başladığımız günden beri de hassasiyetle üzerine durduğum en önemli proje başlıklarından bir tanesi.
1: Haftanın özeti.
2: 25 Eylül Cuma. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Bakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor. MASAK'ın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adil süreç ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacağız dedi. Melik Gazi Belediyesi ve hayırsever Türkkan ailesi işbirliğiyle hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadet Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
5: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayserimizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyorum.
2: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
6: 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
2: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
7: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda 90'lı yılların bağımsız Türk müziğinde kendine özgü akustik tarzıyla yer edinen Düş Sokağı Sakinleri grubunu sizlere aktaracağız. Düş Sokağı Sakinleri 1993 yılında Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım tarafından İstanbul'da kuruldu. Müzikal altyapısını ağırlıklı olarak iki akustik gitar, vurmalı çalgılar ve iki farklı vokal renginin uyumu üzerine kurgulayan ikili, albümlerinde dijital sesler yerine doğal enstrüman tınılarını tercih etti. Şarkı sözlerinde ise geleneksel halk şiiri, tasavvufi öğeler, kent insanının yalnızlığı ve varoluşsal temalar işlendi.

Grup kurulduktan 3 yıl sonra 96 yılında kendi adlarını taşıyan ilk stüdyo albümleri Düş Sokağı'nı Picatura etiketiyle piyasaya sürdü. Albümde yer alan tüm şarkıların söz ve besteleri Murat Çelik'le Murat Yılmaz Yıldırım'ın imzasını taşıyordu. Albümün prodüksiyonlarında sade bir akustik anlayışın benimsendi. Dönemin popüler müzik kanallarında ve ana akım medyada çok fazla yer bulamamasına rağmen albüm kulaktan kulağa yayılarak özellikle üniversite gençliği ve bağımsız müzik dinleyicileri arasında geniş bir kitleye ulaştı. Grup içinde Murat Çelik daha duru ve lirik söz yazımıyla öne çıkarken, Murat Yılmaz Yıldırım daha dramatik ve imge ağırlıklı dizeleriyle beste yapısını dengeliyordu.

Grup ilk albümün ardından 3 yıllık bir ara vererek 99 yılında ikinci stüdyo albümleri olan Yaşadıkça'yı piyasaya sürdü. Bu albümde perküsyon kullanımı artırıldı, şarkı süreleri daha uzun tutuldu ve akustik solo bölümlerine geniş alan ayrıldı. Albümdeki beste dağılımı yine iki üye arasında paylaşıldı. Albüm, grubun müzikal olgunlaşma dönemi olarak kabul edildi ve diskografilerindeki en bilinen eserleri barındırdı.

2001 yılına gelindiğinde Düş Sokağı sakinleri, 3 adını taşıyan 4. diskografik ve 3. stüdyo albümlerini yayınladı. Bu albüm, grubun birlikte kaydettiği son stüdyo çalışması olma özelliğini taşıyordu. Albümdeki aranjeler tamamen grubun kendisine aitti ve kayıt süreçlerinde analog stüdyo tekniklerinden yararlanıldı. 2001 yılından sonra Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım, müzikal anlayışlarındaki farklılaşmalar ve bireysel üretimlerine ağırlık verme kararı doğrultusunda ortak stüdyo çalışmalarını sonlandırma kararı aldılar.

Grubun dağılmasının ardından üyeler solo kariyerlerine yöneldi. Murat Çelik, müzikal üretimini daha sakin ve akustik bir çizgide sürdürdü. 2002 yılında ilk solo albümü Su Süzüldüğü çıkaran Çelik, Söyleyemediklerim ve Aşkın Üzerine Söylenmemiş Her Şey gibi solo albümlerle dinleyicilerin karşısına çıktı. Solo çalışmalarında masalsı ve yalın bir anlatım tercih etti. Müzik kariyerinin yanı sıra edebiyata da ağırlık veren Çelik, Su Süzüldü ve Gözlerin Su Rejimi gibi şiir kitapları yayımlayarak edebi yönünü de pekiştirmeye devam etti.

Grubun diğer üyesi Murat Yılmaz Yıldırım ise solo müzik kariyerine Düş Yolcusu konseptiyle oldukça verimli bir şekilde devam etti. Yılmaz Yıldırım, Kırık Hava, Aşk Müziği, Cennet Sürgünü, Büyü, Dere Boyu Kavaklar ve Sulara Yazılan Düşler gibi çok sayıda albüm yayınladı. Kendi kurduğu üretim çizgisiyle diskografisine onlarca beste ekledi. Solo çalışmalarında senfonik ve akustik öğeleri bir araya getirirken, Düş Sokağı Sakinleri ismini de konserlerinde ve projelendirilen yayınlarında yaşatmaya devam etti. Ayrıca Düş Yolcusu adıyla şiir ve deneme kitapları kaleme aldı.

yağmuru. Düş sokağı sakinleri, aktif oldukları yıllarda ve sonrasında canlı performans kayıtlarından oluşan konser albümleri de yayımladı. Müzikal anlayışları gereği konserlerde şarkıları birebir albüm kaydı gibi çalmak yerine uzun enstrümantal sololar ve doğaçlama bölümlerde eklendi. Stadyum konserleri yerine genellikle tiyatro salonları, üniversite amfileri ve kültür merkezlerini tercih eden ikili, bağımsız Türk müziğinde akustik duo tarzının en istikrarlı örneklerinden biri olarak müzik tarihimize altın harflerle yazıldı. Ayrılığın ardından her iki sanatçı da solo albüm ve konserleriyle kendi dinleyici kitlelerine seslenmeyi sürdürdü.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm, gözümü

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni parti, kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi, Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten büyüktür çağrısından daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler referandumunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi yeri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiştir. Adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisi ile Erut Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Hekim Sen Sendikası'nın yaptığı açıklamada doktorun darp edildiği öne sürülürken, KOPİŞ Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz ana yerleşkesinde 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında akademik ve idari personelle öğrenciler 22 Eylül kapsamında kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Eylül Çarşamba. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldız Kaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ne kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını daha hizmete sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu ve İl Yönetim Kurulu yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasının meclis gündemine taşıdı. Vekil Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojileriyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Ama bir şeye çok ciddi manada 2016'da başladığımızda ısrarlı bir şekilde üzerine durduk. Dedik ki çözüm merkezi bizimle vatandaş arasındaki diyalog köprümüz, iletişim kanalımız, belediye başkanıyla Kayseri'deki yaşayan hemşehriler arasında bir diyalog, bir iletişim köprüsü. Aynı şekilde belediye ile vatandaşı birbirine bağlayan, birbirine ulaştıran bir diyalog köprüsü. İlk başladığımız günden beri de hassasiyetle üzerine durduğum en önemli proje başlıklarından bir tanesi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Eylül Cuma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Bakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor. MASAK'ın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adil süreç ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacağız dedi. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadet Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
4: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu, güneşi yapacağız Kayseri'mizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyorum.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
5: 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
6: İki dünya şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu, Avrupa oyunları şampiyonluğu, İslam oyunları şampiyonluğu ve yılın en teknik dövüşçüsü unvanını kazandım Muay Thai branşında. Ben kendime inanmıyordum aslında. Sadece çalıştıktan sonra sonuçları görmeye başladım. Kazanmaya başladım. Sürekli kendimi aşmaya başladım. Gülistan Turan, Kayseriliyim. 29 yaşındayım. 10 senedir Muay Thai branşı içerisindeyim. Şu an özel ders veriyorum. Bir yandan da kendi kariyerime devam ediyorum. Maçlarıma hazırlanıyorum. Spora başlama kararım aslında ilkokul yıllarındaydı. Bir öğretmenimiz vardı. Öğretmenimiz yetenek testi yaparak mücadele sporlarına yatkın olan sporcuları başka salonlara gönderiyordu. Beni de seçmişlerdi, beni yetenekli bulmuştu ama tekvando branşıydı. İlk tanışma zamanım aslında çocukluk yılları. Ama ailem izin vermediği için gizli gizli gitmek zorunda kalıyordum. Mesela ailem bana normal harçlık verdiğinde ben onu yol parası olarak kullanıp salona gidiyordum. Antrenörlerin de bundan haberi yoktu. Gizli gizli gittiğimin. Bir süre sonra yakalandım. Önüm kesildi. Yani spora gitmemi hiçbir şekilde istemiyorlardı. Başka bir branş yapmamı da istemiyorlardı. Sadece okulla ilgilenmemi istiyorlardı. Ben de biraz asiydim o dönemler. Çünkü babamın sert bir yapısı vardı. Biraz ona benziyorum. Ben de sürekli inatlaşıyordum. İlk başlama sürecim o zamandı. Sonrasında ailem tamamen bunun önünü kesti, sporu bıraktım. Sonrasında lise döneminde Muay Thai branşıyla tanıştım. Okulu bırakmak zorunda kaldım çünkü çalışıyordum. Salon ücretlerini, kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyordum. Ailemden hiçbir şekilde destek almıyordum, istemiyordum para. İlk yıllarımda yeteneğimin olmadığını düşünüyordum çünkü çok ayrı bir branş. Yani tekvando'da ayak var ama Muay Thai'da tüm vücudunu aynı anda kullanmak zorundasın. Sporcular gerçekten çok iyiydi. Salondaki sporcular da çok iyiydi. Onların seviyesine ulaşamayacağımı düşünüyordum. Ama antrenman yaptıkça, kendimi geliştirdikçe, çalıştıkça hızlı bir şekilde ilerlemeye başladığımı fark ettim. Antrenörüm de bunu fark etti, yeteneğimin farkındaydı. Ben sadece antrenmanlarımı salonda yapmıyordum. Hem salonda, hem parklarda, hem başka salonlarda. Sürekli videolar izliyordum mesela. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyordum. Çünkü çok hırslı bir sporcuydum. 2 sene sonra Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında dünya şampiyonu rakiplerimi araştırmaya başladım. Onları izliyordum sürekli. Ve onları yenemeyeceğimi düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok üst seviye sporculardı. Ve özgüvenim de yoktu o zamanlar. Yani zaten yapamayacağımı düşünen, yapmamı istemeyen bir ailem var. İnsanların da etraftan tepkileri bu şekildeydi. Ben kendime inanmıyordum aslında. Sadece çalıştıktan sonra sonuçları görmeye başladım. Kazanmaya başladım. Sürekli kendimi aşmaya başladım. İlk dünya şampiyonasına gittiğimde dünya üçüncüsü oldum. Sonrasında dünya şampiyonu oldum. Yani şu an üçüncülüklerimi saymadığım takdirde iki dünya şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu, Avrupa oyunları şampiyonluğu, İslam oyunları şampiyonu ve yılın en teknik dövüşçüsü unvanını kazandı Muay Thai branşında. Bizler mesela Türkiye şampiyonasına gideceğimiz zaman masrafları kendimiz karşılamak zorundayız ve yüksek masrafları var. Yani otelleri düşün, bir süre 10 gün orada kalacaksın vesaire. Çok masraflı ve şöyle düşün, sana izin vermeyen bir aile var ve kendi kendine karşılamak zorundasın. Bunun bir üstünde başka şampiyonalara katılacaksın. Kendini ispatlaman gerekiyor. Direkt ben dünya şampiyonu olmadım sonuçta o süreçte. Mesela bir kapıyı çalıyorsan adam seni tekrar geri gönderiyor. Burada spor AŞ vardı mesela. Ben Dünya Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce onlardan destek istedim. Beni yönlendirdiler. En azından destek olurlar masrafların için diye. Ya o zaman da çok duyulmadım ya mesela. Ama Türkiye şampiyonuyum. Yani gelecek vaat ediyorum. Adamın yanına gittim mesela. Böyle beni o kadar küçümsedi ki. Mesela ben derecelerimi anlatıyorum, maçlarımı anlatıyorum. Bana diyor kaç tane maç çıkardın sen? Onları söylüyorum. Ki yeterli yani çıkardığım maçlar. Nakavtlar kazanmışım. Branş zor bir branş. Ama adam seni geri çeviriyor. Çünkü vermek istemiyor. Sana destek olmak istemiyor hiçbir şekilde. Ben sporcu yetiştirmek istiyorum ama onları benim gibi olsunlar veya sıkıntılı yollara düşmesinler, sıkıntılı arkadaşlıklar yapmasınlar diye destekliyorum. Yoksa ben sadece özel dersimi veririm mesela, paramı kazanırım ki yüksek fiyatla verebilirim. Rahatlıkla geçinebilirim. Ama benim hayallerim de var mesela. Benim çıktığım mahalle çok sıkıntılı bir mahalleydi. Hem ailem destek değil, hem arkadaş ortamı çok kötü. Kötü arkadaşlıklar yapıyordum. Spordan sonra ortamı ben değiştirdim. Yani kendi kendime yine mücadele ettim. Ortamdan çıkmaya çalıştım ve çıktım. Arkadaşlıklarımı değiştirdim. Ama orada kalan, değişmeyi bekleyen o kadar çok çocuk var ki. Bu çocuklara kim dokunacak? Ben birilerinin hayatına dokunmak istiyorum artık. Yani ortamdan bazı çocukları kurtarmak istiyorum. Başka çocuklara dokunmak istiyorum. Belki ileride hayvanlara dokunmak istiyorum. Olimpik branşlardan ayrı olarak bizimki olimpik değil. Bu yüzden biraz daha üvey evlat muamelesi görüyoruz. Yani Kayseri'de de, Türkiye'de de bu biraz zoruma gidiyor. Bunun değişmesini de istiyorum. Yani ilerleyen zamanlarda belki federasyona girmek istiyorum. Yani en azından dürüst insanların yetişmesi, bu spora katkı sağlaması, insanların bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Şimdi mesela ben çok zorluk yaşadım sporculuk dönemimde. Benim öğrencilerim yaşamasını istemiyorum. Yani onların gözünün açılmasını istiyorum. İmkanların daha iyi olmasını istiyorum. İmkanları mesela onlara, ya bir çocuğun maddi durumu iyi değilse, imkanı yoksa ben en azından ona bu imkanı sağlayıp önünü açmak istiyorum. Ben zamanla kendimi kanıtlamaya başladım. Arkadaş ortamımı değiştirdim. Mesela dışarıdan aldığım destekleri gördükleri zaman onlar da yumuşamaya başladı. Yani kızımızın gittiği yol iyi bir yol. Okulunu dışarıdan bitirmeye başladı spordan sonra. Hareketleri değişti. En azından bize karşı artık asilik yapmıyor. Bir hedefi var ve ona doğru ilerliyor diye düşünerek destek olmaya başladı. Önceden maçlarıma gelmezlerdi. Sonrasında mesela canlı yayınlardan izlemeye başladılar ki ben çağırmadım. Heyecanlanıyorum diye onları. Ama sürekli beni arayıp destek oldular. Yani dua ettiler. Geldiğimde yaralarımı sardılar. Bu onların inadını kırmaya başladım ama bu süreçte, yani başlangıç sürecinde bu beni fazlasıyla yordu. Yani ailelerin kesinlikle çocuklarını desteklemesi gerekiyor. Belki başka bir branşı yönlendirirler bizim branşımız onlara sert geliyorsa ama kesinlikle dinlemeleri gerekiyor, önünü kesmemeliler. Antrenör olmaya zaten bir şeyler öğrendiğinde istemsiz olarak öğretmek istiyorsun. Mesela ben salonda bir partnerle çalıştığımda bile bildiğim her şeyi ona öğretmeye çalışıyordum. Eksiklerini direkt görmeye başlıyordum zaten ve değiştirmeye başlıyordum. Yani içinde olan bir duygu aslında. Öğretmek istiyorsun. Ben de sporla beraber özel dersler vermeye başladım. Yaş sınırı olmadan hem çocuklara hem de yetişkinlere şu anda da özel ders veriyorum. İlk başta yani ben kendi branşımda zirvedeyken antrenörlük yapma amacım para kazanmaktı. Kendimi geçindirmekti. Yani sadece özel dersler veriyordum. Haftanın 6 günü mesela antrenman yapıyordum. Çift antrenman. Sabah koşu yapıyorum. Akşam antrenman. Bu şekilde ilerliyordu. Dinlenecek vakti bile zor buluyordum. Bunun yanında da boş kaldığımda özel dersler verip geçimimi sağlıyordum. Ama şu anki amacım çocuk yetiştirmek. Yetenekli sporcuları keşfedip belli branşlara yönlendirmek. Mesela benim salonuma bir çocuk geldiğinde eğer Muay Thai'ye yeteneği yoksa belki boksa yönlendiririm. Belki başka branşa. Yani benimle alakası olan branşlara da yönlendirebilirim. Ama o çocuk spor yapsın istiyorum. Spor bir çocuğa çok şey katacak, ona eminim. Branşımın olimpiyatlara girmesini istiyorum. Tekrar şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bununla beraber sporcu yetiştirmek istiyorum. Yani bu kariyerim bittikten sonra belki daha değişik hedeflerim olacak kendim için, antrenörlük için. İkinci kez dünya şampiyonu olmadan öncesinde benim kardeşim kaza geçirdi. İş esnasında bileği koptu. Bir yandan maçıma odaklanmak zorundayım. Bir yandan kardeşime, annemin de bir rahatsızlığı var. Uyku apnesine bağlı KOAH hastalığı var. Ben bunu öğrendiğimde önce annemden gizliyorduk. Öğrenip çok üzülmemesi için, bir problem olmaması için. Sonra ben ilgilenmek zorunda kaldım. Babamla beraber Antep'e gittik. Antep'te ameliyatlarını gerçekleştirdik. Ve çok büyük ameliyatlar geçirdi gerçekten. Bileği şu an dikildi, daha iyi ama yani o benim en son kırılma noktamdı. Hayatımda birçok kırılma noktam vardır. Hep ayağa kalkmışımdır. Ama ben değil de sevdiğim bir insana zarar geldiği zaman bakış açım daha da değişiyor. Beni daha çok kırıyor, üzüyor. Yani aldığım derslerde hayata ve mücadeleye devam etmem gerektiğini anladım ben. kardeşimi toparladım, ailemi toparlamaya çalıştım, birbirimize destek olduk. Psikolojisini düzeltmeye çalıştım. Kendi psikolojimle pek ilgilenemedim tabii bu süreçte. Sürekli başkalarıyla ilgileniyorsun ve bir yandan da maçlarını düşünüyorsun. O yüzden artık bana maçlar daha kolay gelmeye başladı. Yani hayatında daha büyük dertler olduğu zaman yani maçların sana daha kolay geliyor ve daha kolay geçiyor. Yani maçlarıma girdiğim zaman fazla korkmuyordum bu yüzden. Neyi hedefliyorlarsa, neyi istiyorlarsa, içlerinden ne geçiyorsa devam etmeliler. Yani hayatlarında karşılarına ne zorluk çıkıyorsa çıksın, kimseyi dinlememeliler. Olmasa da yoluna tekrar devam etmeliler. Düşse de kalkmalılar yani.
0: Nasıl başardım sona erdi. Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır. Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
7: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni parti, kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi, Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Evet kıymetli hemşerilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta ev üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısından daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler referandumunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi yeri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiştir. Adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisi ile Erut Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Hekim Sen Sendikası'nın yaptığı açıklamada doktorun darp edildiği öne sürülürken KOPİŞ Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz ana yerleşkesinde 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında akademik ve idari personelle öğrenciler 22 Eylül kapsamında kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Eylül Çarşamba. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldız Kaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ne kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını daha hizmete sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu ve İl Yönetim Kurulu yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasının meclis gündemine taşıdı. Vekil Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojileriyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Ama bir şeye çok ciddi manada 2016'da başladığımızda ısrarlı bir şekilde üzerine durduk. Dedik ki çözüm merkezi bizimle vatandaş arasındaki diyalog köprümüz, iletişim kanalımız. Belediye başkanıyla Kayseri'deki yaşayan hemşehriler arasında bir diyalog, bir iletişim köprüsü. Aynı şekilde belediye ile vatandaşı birbirine bağlayan, birbirine ulaştıran bir diyalog köprüsü. İlk başladığımız günden beri de hassasiyetle üzerine durduğum en önemli proje başlıklarından bir tanesi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Eylül Cuma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Bakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor. MASAK'ın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adil süreç ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacağız dedi. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi İşbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadet Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
4: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu, güneşi yapacağız Kayserimizi. Kayserili olmaktan dolayı gurur duyuyorum.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
5: 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Ölümsüzler programı başlıyor.
7: Allah o günleri bir daha göstermesin. O günleri yaşamak da istemiyorum ya. Allah o günleri yaşatacağız, bir daha canımız az.
8: Şehit olmadan 3 gün önce rüyamda gördüm.
7: Keşke 2 ay 3 ay oruç tutsak da bayram olmasa. Bayram çok ağır geliyor ya.
8: Mezar taşına şöyle gittim. Bu gece geldim. Bekliyorum rüyama dedim. O günü geldi. Sıkı sıkı sarılayım dedim. Sıkı sıkı sarıldım. Anne dedi, boynumu koparacaksın yavaş dedi.

0: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.
1: Ben şehit babası Davut Yazanel, 1954 yılında Yozgat Şefaatli'nin Konaklık köyünde doğdum. 3 tane çocuğum var. Çocuklar burada doğdu. Nuri Yazanel'in babasıyım, şehit Nuri Yazanel'in. Nuri 1977'de doğdu. Kayseri'de doğdu. Şehit Mehmet İlköğretim Okulu'nu okudu. Liseyi Kayseri Koca Sinan Süper Lise'de okudu. Başarıyla bitirdi. Ondan sonra komando olarak Karakoçan'a gitti. Elazığ Karakoçan ilçesine. Oradan askerliğini yaptı, geldi. Memurluk sınavlarına girdi. Maraş'ta memurluk sınavını kazanmış. Fakat ben polis olacağım diye bize söylememiş. Yüzlerinde çok benleri vardı. Benleri polis olacağım diye aldırdı, doktora gitti. İşte kaderinde bu varmış.
2: Polis olacağım dedi. Ben o silahı belime takacağım dedi. Memurluğu kazanmış.

0: İstanbul'da havaalanında polislik yaparken bir teröristi yakalamışlar. Bunun da kadın teröristi çocuğu varmış. Çocuğu ağlıyormuştu. Gitmiş süt almış gelmiş, dayanamamış. Arkadaşı demiş ki, lan niye süt alıyorsun Muha, yarın bunlar bize kurşun sıkar demiş. Ve o çocuğun suçu ne diyeyim, o çocuğa süt almış, adını kesmiş. Öyle ince kalpliydi yani.
1: Erzincan'da Kemal'ydi. Bir hücre evi varmış teröristlerin. İhbar gelmiş. 13 tane polis diye düzüldük diye, polis geliyor diye bir elinde bomba, bir elinde silah. Komiseri demiş ki Nuri düşür. Nuri takır takır vurmuş, oraya düşürmüş. Yoksa 13'ü de ölecekmiş orada, şehit olacakmış.
0: Diyarbakır'a gitti. Oradan çeşitli yerleri gezdikten sonra Diyarbakır sur çatışmalarında Diyarbakır'dan Silvan'a giderken özel hareketçilerde Ahmet Kabukçu müdürleri Mustafa Nuhut, Nuri Yazan'ın zırhlı aracına bombalı suikasta uğradılar. Orada Oğuzlar Köyü yakınlarında bomba patlattılar ve şehit oldular çocuklar.

0: haberini duyunca torunumun nasıl bağırmıştık ki aşağı zemindeki, biz 5. katta oturuyorduk, o zemindekileri gelmiş, ne var diye. Ondan sonra inneyi vurdular, hiç tüm tüm ağladım, hiç çağırıp bağırmadım. Diyorum ki şimdi yüzünü de göstermediler. Şimdi olsaydım o tabı da yırtardım, yine yüzünü görmek isterdim. Bazı şöyle diyorum, acaba şehit olmadı da diyorum, başka bir şey mi koydular, bir yere mi gönderdiler diye öyle de bekledik eşiyle beraber. Acaba onu göreve mi gönderdiler de yüzünü bize göstermediler, o da aklımıza geldi. İşte büyükler orada vali ne, bizi zor günde koyman ne olur, zor durumda koymayın. Yüzünde bir şey yok, eski halini hatırlayın dediler. Bir bakın şehit olmamış gibi görmedin yüzünü. Ama o kadar insanlar boşa çitmedi. Çok kalabalıktı, çok şeydi. 12. ayın 15'i. Gözel'de kum vardı, ne kar vardı, ne yağmur vardı.
1: Biz Şarkışla'daydık. Bu kız öğretmendi orada. Orada tabi haberlere falan bakıyor. Haberlerde diyor ki Diyarbakır'dan Silvan'a giderken bomba patladı, 3 tane özel hareket kahramanımız şehit oldu dedi. Hanıma dedim ki yine bomba patlatmıştı, alçaklar dedim. Allah yardımcılar olsun dedim. Namazımızı kıldık. Daha o anda söylemiyor yani, çok geç söylediler. Yazı geçiyor ama isimlerini açıklamıyorlar. O arada da kanal mı değiştik ne olduysak bir ara telefon geldi. Amcamın oğlu Z Turizm Müdürü'ydü Ankara'da. Oradan buradan aramışlar. Kayseri'deki evi aramışlar, bulamamışlar. Nerede falan derken Emniyet Müdürü İbrahim Tuğlu'nun arkadaşıymış amcamın oğlu. Ailece görüşürlermiş Ankara'dayken. Ya bu Cengiz Yazanel olunca acaba Cengiz'in nesili onu aramış. O da amcamın oğlu demiş. O benim kızı aradı. Aynı böyle oturuyordu akşam. Dilek nasılsınız falan diyor. Bu da diyor ki iyi. Cengiz amca siz nasılsınız? İyi. Babangil'in sağlığı sıhhati nasıl? İyi diyor. Buna demiş ki o arada bu kayboldu. O bir eve gitti, sana bir şey söyleyeceğim demiş. O arada buna söylemiş. Bu geldi simsiyah kesildi. Anne baba abim şehit olmuş dedi. Biz o arada kendimizden geçtik. Konu komşu bağırıltımıza geldi. Emniyet ve Şarkışlar'ın emniyeti, valisi, kaymağım falan geldiler, hep bizi hastaneye götürdüler. Devlet hastanesine. İkişerden iğne vurdular. O da bizi sakinleştirdiler. Oradan Sivas'taki evine gittik. Sivas'ta kalırdı zaten de, o doğuya giderdim. Oradan da sabah aldılar, buraya getirdiler. Burada da havaalanına gittik.

0: Hazreti Ali'ye demişler ki en acı bir şey söyle demişler. En acı şey sabır demiş. Sabır denen ne nimet demiş biliyor musun? Şimdi iş sabır etmede evlat acısı çok ağır acı ama sabır diyor. İnşallah sabrımızın mükafatını buluruz. İşte böyle günlerde işte hüzünleniyor yani. Bayramların gelmesini hiç istemiyorum. Keşke 2-3 ay oruç tutsak da bayram olmasa. Bayram çok ağır geliyor yani.
1: Şehit olmadan 3 gün önce rüyamda gördüm. Eve giriyorum, giremiyorum. Ufak bir karanlık bir yer. Diyorum ki buraya ne olmuş diyorum. Bir de şöyle gidiyorum, benim oğlum, büyük oğlan. Vagonette şöyle durmuş, öyle ağlıyor kalabalığın içinde. Oğlum diyorum, niye ağlıyorsun? Baban gözün yaşını görmesin diyor. Kaynanası diyor ki yok diyor, bir şey yok diyor. Biraz borcu vardı ya diyor. Ödedi diyor. Bir şey yok diyor. İşitme diyor. Buna sabah dedim böyle böyle dedim. Celal'i rüyamda gördüm dedim. Bir tane sorsam dedim. O da sordu bir şey yok dedi. Rüyamda çok gördüm. Bir gün şehit olduktan sonra rüyama gel dedim. Niye gelmiyorsun dedim. Mezar taşına şöyle işittim. Bu gece gel dedim. Bekliyorum rüyama dedim. O günü geldi. Sıkı sıkı sarılayım dedi. Sıkı sıkı sarıldım. Anne dedi, boynumu koparacaksın yavaş dedi.
0: Rüyada bizim kapıya çadır kurulmuş. Dedim buna da anlattım. Bizim kapıya çadır kurulmuş. Çok... Kalabalığı dedim, hani böyle bir şehitlik başımıza gelmedi. Başına gelmeyen bilmez, çadır kurulacağı aklıma bile gelmedi. Çadır kuruldu, oradan milletvekilleri neyi var diyorum. Millet çok kalabalık dedim. Giderim bir çukura düşerim, dırmanı çıkamam. Yani böyle bir ay, iki ay böyle çabaladım rüyamda ya. Çok kötü rüyalar oldu.

0: Ölümsüzler programı sona erdi. Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen kütüphanedeki ceset oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni parti, kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi, Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten büyüktür çağrısından daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler referandumunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi yeri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiştir. Adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisi ile Erut Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Hekim Sen Sendikası'nın yaptığı açıklamada doktorun darp edildiği öne sürülürken KOPİŞ Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz ana yerleşkesinde 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında akademik ve idari personelle öğrenciler 22 Eylül kapsamında kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Eylül Çarşamba. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldız Kaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ne kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını daha hizmete sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu ve İl Yönetim Kurulu yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasının meclis gündemine taşıdı. Vekil Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojileriyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Ama bir şeye çok ciddi manada 2016'da başladığımızda ısrarlı bir şekilde üzerine durduk. Dedik ki çözüm merkezi bizimle vatandaş arasındaki diyalog köprümüz, iletişim kanalımız, belediye başkanıyla Kayseri'deki yaşayan hemşehriler arasında bir diyalog, bir iletişim köprüsü. Aynı şekilde belediye ile vatandaşı birbirine bağlayan, birbirine ulaştıran bir diyalog köprüsü. İlk başladığımız günden beri de hassasiyetle üzerine durduğum en önemli proje başlıklarından bir tanesi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Eylül Cuma. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Bakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor. MASAK'ın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adil süreç ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacağız dedi. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Türkkan Ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadet Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
4: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu, güneşi yapacağız Kayserimizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyorum.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
5: 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanlığı yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
7: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kültür Panorama.
1: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Türk Edebiyatı'nda İstanbul'u en canlı, en doğal ve en içten haliyle anlatan isimlerden biri hiç kuşkusuz Ahmet Rasim'dir. 1865 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Rasim, yazar, gazeteci, tarihçi ve aynı zamanda güçlü bir gözlemci olarak edebiyatımızda kendine özel bir yer edinmiştir. Onu farklı kılan en önemli yönse yalnızca yazmakla kalmayıp yaşadığı dönemin ruhunu, insanını ve özellikle İstanbul'un gündelik hayatını güçlü bir dikkatle kaleme almış olmasıdır. Ahmet Rasim'in hayatı çocukluk yıllarından itibaren zorluklarla geçmiştir. Babası o henüz doğmadan aileyi terk etmiş, bu nedenle annesi tarafından büyütülmüştür. Eğitim hayatına Darüşşafaka'da başlayan Ahmet Rasim, burada yalnızca bir öğrenim görmekle kalmamış, aynı zamanda edebiyat, dil ve musikiyle de iç içe bir gelişim süreci yaşamıştır. Kendi kendine Fransızca öğrenmesi, onun meraklı ve çalışkan yönünü açıkça gösterir. Kısa bir memuriyet hayatından sonra yönü tamamen yazıya çevrilen Ahmet Rasim, gazeteciliğe adım atmış ve zamanla dönemin en çok okunan kalemlerinden biri haline gelmiştir. Onun yazılarında hayatın içinden gelen sıcaklık vardır. Sokağı, insanı, mahalleyi, eski İstanbul ritmini ve gündelik telaşını anlatırken okuru yormaz. Tam tersine okuru yazının içine çeker. İşte bu yüzden Ahmet Rasim denince akla yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda İstanbul'un hafızasını tutan bir kalem gelir. Bu yönü en güçlü biçimde onun en önemli eserlerinden biri olan Şehir Mektupları'nda karşımıza çıkar. Ahmet Rasim bu eserinde İstanbul'un sokaklarını, semtlerini, insan ilişkilerini, alışkanlıklarını ve gündelik yaşamını öyle canlı anlatır ki okuru kendisine adeta o dönemin İstanbul'unda yürüyormuş gibi hisseder. Yine Eşkıyali Zaman, Ciddi Mizah ve Gülüp Ağladıklarım gibi eserlerinde de hayatı gözlemleyen, toplumu anlayan ve bunu kimi zaman tebessümle, kimi zaman düşündürücü bir üslupla anlatan Ahmet Rasim'i görürüz. Onun kaleminde en dikkat çekici şeylerden biri, büyük olaylardan çok küçük ama anlamlı ayrıntılara yer vermesidir. Bir kahvehanedeki sohbet, bir sokak görüntüsü, bir alışkanlık ya da dönemin insan ilişkileri onun için başlı başına yazı konusudur. Bu sayede Ahmet Rasim, yaşadığı dönemin sosyal hayatını bugüne taşıyan en güçlü yazarlardan birisi olmuştur. Ahmet Rasim, yalnızca şehir hayatını anlatan yazılarıyla değil, hatıra ve anı türündeki eserleriyle de dikkat çeker. Özellikle Falaka, onun çocukluk ve okul yıllarına dair en çok bilinen eserlerinden biridir. Bu kitapta hem eski eğitim anlayışını hem de çocukluk döneminin izlerini sade, samimi ve etkileyici bir dille anlatır. Yine Gecelerim adlı eserinde yaşamına ve gözlemlerine daha kişisel bir yerden yaklaşır. Okura hem dönemi hem de kendi iç dünyasını hissettirir. Roman ve hikaye alanında da eserler veren Ahmet Rasim, bu yönüyle de oldukça üreten bir yazardır. İlk Sevgi, Güzel Eleni, Mektep Arkadaşım, Tecrübesiz Aşk ve Hamamcı Ülfet gibi eserleri onun anlatı dünyasının farklı örnekleri arasında yer alır. Ancak onu edebiyat tarihinde asıl kalıcı kılan şey, kurmaca eserlerinden çok hayatın içinden çıkan gözlem gücü ve güçlü anlatımı olmuştur. Ahmet Rasim'in yazarlığı yalnızca edebiyatta sınırlı değildir. Tarih, dil, eğitim ve toplum hayatı üzerine de çok sayıda eser kaleme almıştır. İstibdattan Hakimiyet-i Milliye'ye gibi eserlerinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan değişim sürecini değerlendirirken, Romanya Mektupları adlı eserinde ise savaş döneminin izlerini dikkat çekici bir gözle anlatır. Bu da onun yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda yaşadığı dönemi belgeleyen önemli bir kültür insanı olduğunu gösterir. Sanat hayatının bir başka yönü ise musikiyle olan yakınlığıdır. Ahmet Rasim, dönemin önemli bestekarlarıyla dostluk kurmuş, bazı güfteler kaleme almış ve bu yönüyle de kültür hayatında çok yönlü bir isim olarak yer almıştır. Özellikle Bu Akşam Gün Batarken Gel dizeleriyle hafızalarda yer eden güftesi onun edebiyat dışındaki estetik dünyasında anlatır. Cumhuriyet döneminde bir süre İstanbul Milletvekilliği de yapan Ahmet Rasim, siyasi hayatta çok ön planda olmasa da kültürel etkisini daima sürdürmüştür. 21 Eylül 1932'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Rasim, ardında yalnızca çok sayıda eser değil, aynı zamanda bir şehrin ruhunu, bir dönemin insanını ve hayatın içinden tarafını anlatan güçlü bir miras bırakmıştır. Bugün Ahmet Rasim'i andığımızda yalnızca bir yazarı değil, sokağı edebiyata taşıyan, gündelik hayatı değerli kılan ve İstanbul'u satır satır yaşayan büyük bir kalemi hatırlarız. Kültür Panorama'nın bu bölümü sona erdi. Bir diğer bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Kültür Panorama. Fabrika başlıyor.
2: Kısmette karelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum, 47 yaşındayım, 2 evladım var, aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var, yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerini, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25-28-30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15-18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personeldi işte bir ürünü, yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok, meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, COSGAP desteği alarak 40 metrekarelik bir iş yerinden, merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz İşe yetişemiyoruz. Bir de Kumspol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroomumuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladık. Aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler, mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimizi satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. O alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil. Üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
0: Fabrika sona erdi. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Yeni parti, kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi, Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Koca Sinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Koca Sinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Koca Sinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Koca Sinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Koca Sinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Haftanın özeti.
3: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
3: 22 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten büyüktür çağrısından daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler referandumunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi yeri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiştir. Adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisi ile Erut Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Hekim Sen Sendikası'nın yaptığı açıklamada doktorun darp edildiği öne sürülürken, KOPİŞ Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz ana yerleşkesinde 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında akademik ve idari personelle öğrenciler 22 Eylül kapsamında kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı.
0: Haftanın özeti.
3: 23 Eylül Çarşamba. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldız Kaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ne kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını daha hizmete sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu ve İl Yönetim Kurulu yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasının meclis gündemine taşıdı. Vekil Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.
0: Haftanın özeti.
3: 24 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojileriyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Ama bir şeye çok ciddi manada 2016'da başladığımızda ısrarlı bir şekilde üzerine durduk. Dedik ki çözüm merkezi bizimle vatandaş arasındaki diyalog köprümüz, iletişim kanalımız, belediye başkanıyla Kayseri'deki yaşayan hemşehriler arasında bir diyalog, bir iletişim köprüsü. Aynı şekilde belediye ile vatandaşı birbirine bağlayan, birbirine ulaştıran bir diyalog köprüsü. İlk başladığımız günden beri de hassasiyetle üzerine durduğum en önemli proje başlıklarından bir tanesi.
0: Haftanın özeti.
3: 25 Eylül Cuma. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Bakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor. MASAK'ın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adil süreç ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacağız dedi. Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadet Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
6: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu, güneşi yapacağız Kayserimizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyorum.
3: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
7: 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanlığı yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
3: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

bilmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni parti, kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi, Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Kocasinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Kocasinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Kocasinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Kocasinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Kocasinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Kocasinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısından daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler referandumunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi yeri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiştir. Adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisi ile Erut Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Hekim Sen Sendikası'nın yaptığı açıklamada doktorun darp edildiği öne sürülürken KOPİŞ Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz ana yerleşkesinde 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında akademik ve idari personelle öğrenciler 22 Eylül kapsamında kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Eylül Çarşamba. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldız Kaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ne kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını daha hizmete sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu ve İl Yönetim Kurulu yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasının meclis gündemine taşıdı. Vekil Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojileriyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Ama bir şeye çok ciddi manada 2016'da başladığımızda ısrarlı bir şekilde üzerine durduk. Dedik ki çözüm merkezi bizimle vatandaş arasındaki diyalog köprümüz, iletişim kanalımız. Belediye başkanıyla Kayseri'deki yaşayan hemşehriler arasında bir diyalog, bir iletişim köprüsü. Aynı şekilde belediye ile vatandaşı birbirine bağlayan, birbirine ulaştıran bir diyalog köprüsü. İlk başladığımız günden beri de hassasiyetle üzerine durduğum en önemli proje başlıklarından bir tanesi.
0: Haftanın özeti.
1: 25 Eylül Cuma. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Bakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor. MASAK'ın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adil süreç ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacağız dedi. Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadet Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
4: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu, güneşi yapacağız Kayserimizi. Kayseri'li olmaktan dolayı gurur duyuyorum.
1: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
5: 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
7: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris senfonileri ve Londra senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Rolens Leotop Haşka'ya ilham alıp Tanrı Frans'ı Korusun şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup, Birinci Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterhazy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni parti, kamuoyunda 12. yargı paketi ve emekli paketi olarak bilinen 7589 ve 7590 sayılı kanunların yürürlüklerinin durdurulması ve iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönündeki tespitlere ulaşılırken 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça günleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi, Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret etti. Kocasinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Kocasinan Akademi'nin kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Evet kıymetli hemşehrilerim, aynı günler diyoruz. Neredeyiz? Kocasinan Akademi'deyiz. Kurslarımızın birçoğu tamamlandı. Birkaç tane kursumuz da önümüzdeki hafta itibariyle tamamlanacak. Ama bizim kurs tamamlanmasıyla birlikte Kocasinan Akademi'nin yeni bir dönemi başlayacak. Tabii ki burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Bundan sonrasındaki kayıtlarımızı online olarak direkt üzerinden yapılması gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Kocasinan Akademi'nde kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta üzerinden online olarak kayıtların yapılması olacağını hatırlatmak istiyorum. 7'den 70'e herkese, kadınlara, erkeklere, çocuklara, hayatın bütün renkleri bu çatı altında sloganıyla eğitim faaliyetlerinde, beceri kurslarında, spor etkinliklerinde faaliyet göstermiş olduğumuz Kocasinan Akademi inşallah önümüzdeki güz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı Mahallesi Dere Sokak'ta yağış ve sel nedeniyle zarar gören yol için gerçekleştirilen sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmalarını yerinde inceledi.
0: Haftanın özeti.
1: 22 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısından daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler referandumunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi yeri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiştir. Adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisi ile Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Hekim Sen Sendikası'nın yaptığı açıklamada doktorun darp edildiği öne sürülürken, KOPİŞ Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz ana yerleşkesinde 22 Eylül Dünya Araçsız Günü kapsamında akademik ve idari personelle öğrenciler 22 Eylül kapsamında kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı.
0: Haftanın özeti.
1: 23 Eylül Çarşamba. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldız Kaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ne kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını daha hizmete sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu ve İl Yönetim Kurulu yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasının meclis gündemine taşıdı. Vekil Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 24 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek 2028 sonunda 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla çözüm merkezini yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojileriyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Ama bir şeye çok ciddi manada

0: kürsüsünde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor olması uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor. MASAK'ın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adil süreç ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacağız dedi. Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Türkkan ailesi işbirliği ile hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadet Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
1: Kayserimiz her şeye rağmen aldıklarıyla, verdikleriyle, yaptıklarıyla gerçekten Anadolu'muzun yıldızı. Fakat bu yetmez bize, bu yetmez bize. Hep beraber çalışmak suretiyle, omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak çalışarak inşallah Anadolu'muzu güneşi yapacağız Kayserimizi. Kayseri olmaktan dolayı gurur duyuyorum.
0: 3. Uluslararası Bilim ve Sanat Kongresi açılış programında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: 20. yüzyılın zihniyle 21. yüzyılın çocuğunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında zorluğumuz buradadır. En çok düşünmesi gereken, en çok düşünceden payını alması gereken insan aslında biziz. Şahsım olarak kendime söylüyorum. Meseleye kendimizden başlayarak bugünün çocuğunu 21. yüzyılın düşünce insanını yetiştirme yoluna çıkarsak daha isabetli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Cam Terasları ilçesi Bünyan'dayız ve Bünyan'a yapılan ilk cam terasın tam da üstündeyiz aslında. Altımızda muhteşem bir manzara ve hemen arkamızda yeşilin, kahverenginin ve mevsim itibariyle farklı tonların görüldüğü Bünyan manzarasındayız. Bugün Bünyan'ı anlatacağız.
1: Her zaman olduğu gibi Gezici Radar takipçilerine çok güzel bir bölüm hazırladık. Hakikaten Bünyan'ımızın gezilebilecek her noktasına uğrayacağız ve keyifli bir program hepimizi bekliyor. Takipte kalın. Güzel ilçemiz Bünyan'da artık Ramazan klasiği haline gelen tahinimizi de görüntüleyeceğiz. Ustamızla da tanışalım. Kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ersin ben. Bünyan Belediyesi Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerinin aşçıyım.
1: Evet. Ersin Bey'le çok güzel bir tahinli yapacağız. Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerindeyiz. Gerçekten burası çok güzel bir alan. İftarda tabii ki yemek de veriliyor. Aynı zamanda da Bünyan'ın Pınarbaşısından gelen o gürül gürül su sesiyle insanlar burada doğayla iç içe oluyor. Öyle değil mi Ersin Bey? Peki şu meşhur tahinlimizi biraz anlatır mısınız? Nasıl yapılır?
2: Tahinimiz önce hamurumuzu yoğurup tahin ve şekeri katıp sonra hamuru tahin ve şeker güzelce yedirdikten sonra fırınımıza atıp pişiriyoruz.
1: Tamamen elde açıyoruz.
2: Aynen, elemeyi.
1: Mis gibi mayalanmış hamur ve tabii ki orantısı güzel bir tahin. Üzerine de şeker serpiştiriliyor. Evet. İster sahurda, isterseniz de iftarda tatlı niyetine.
2: Tabii ki çay yanında tatlı niyetine.
1: Değil mi? Kesinlikle. Peki o zaman Ersin Ustam size bırakıyorum olayı ve açıp fırına gönderiyoruz. Önce şöyle bir kıvrılıyor galiba. Evet. İçinde tahin var bolca. Üzerine de şeker serpilmiş. Tamamen el maharetiyle. Ersin Ustam onu açacak. Fırında nar gibi kızarıp sofraya gelecek. Evet.
2: Şu an tahinimiz hazır. Birazdan fırına atıp güzelce nar gibi pişireceğiz.

0: Bünyanda yapılan ilk cam terasın üzerindeyiz. Burası turizmin son dönemdeki gözde noktalarından bir tanesi. Hafta sonları 10 bini aşan yerli ve yabancı turist sayısıyla gerçekten bir cazibe merkezi haline geldi. Adrenalin yaşamak isteyenler ve arkasına böyle güzel bir Bünyan manzarası almak isteyenlerin doğru adresi diyebiliriz. Birinci cam terastayız ve gerçekten burası Bünyan'ın merkezi oldu. Gerek restoranıyla, çay kahve alanlarıyla, gerekse gezilecek ve görülecek doğa harikalarıyla buraya hepinizi davet ediyoruz.
1: Bloğun üzerinde duruyorum. Aşağıya da çok bakmamaya çalışıyorum.
0: Şöyle çünkü... cama doğru gelsene.
1: İlk üstüne çıktığımda gayet iyiydim ama hafiften tedirgin olmaya başladım. Buranın da amacı zaten bu adrenalini yaşatabilmek ziyaretçilerine. Dediğin gibi çok güzel bir alandayız. Aynı zamanda yeşilin bol olduğu bir yerdeyiz ve aşağıya baktığımızda da Bünyan'ı ve bu ovayı komple gözlemleyebiliyoruz. Dağlarla sıralı ve yerleşim alanını keyifle izlediğiniz, çayınızı, kahvenizi içip yemeğinizi yiyebildiğiniz bir sosyal tesis burası. Salih'in de söylediği gibi özellikle yazın hafta sonu Kayseriler ve çevre ilçelerden, illerden de burayı görmeye gelenler var. Muhteşem bir kazanım Bünyan'ımız için biz de gelmişken ziyaret ettik. Hafif de korkalım, biraz adrenalin yükselsin istedik, aynen de öyle oldu.
0: Cam Seyir Terası'nın restoran kısmındayız ve gerçekten artık Can Boğaz'dan gelmiyor, Can Bünyan'dan geliyor diyebiliriz. Çünkü burada Ramazan'da muhteşem yemekler yapıyorlar. Hem sahurda hem iftarda gözünüz, gönlünüz, mideniz doyuyor. Sahurda yerseniz iftara kadar acıkmıyorsunuz. İftara yerseniz doyumsuz bir lezzeti adeta bedeninizde taşıyorsunuz. Bünyan Gileburusu'yla başlayalım. Buranın olmazsa olmazı diyebiliriz. Bu kadar bol suyun çıktığı bir alanda böylesine güzel bir meyvenin yetişiyor olması da herhalde bu coğrafyanın en önemli geçim kaynaklarından ve kırmızı altını diyebiliriz. Sıkıyorsunuz, suyu oluyor ve gerçekten insan vücuduna, böbreklere özellikle oldukça faydalı. Meyveyi bu şekilde tüketebiliyorsunuz ama Bünyan'da son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerle bunu lokum olarak da ikram ediyorlar. Lokum olarak da tüketebiliyorsunuz. Yemekleri Serpil abla anlatacak ama masada dikkatimi çeken küçük bir husus var. Buradaki masalarda böyle teraziler vardı. Ne anlama geldiğini sorduğumuzda Kayseri'de son yıllarda aslında hepimizin diline pelesenk olmuş ve büyük şehirden Bünyan'a kadar bütün coğrafyalarda Selahattin Metin belediyeciliği diyebileceğimiz bir husus ortaya çıktı. Bu da aslında Başkan Bey'in hassasiyetini, insanlara eşit yaklaşımını ve adaletini simgeliyormuş. Buraya gelen yerli yabancı herkese ve bütün Bünyanlılara Selahattin Metin'in ne kadar hassas bir başkan olduğunu ve adaletli davrandığını anlatmak adına masalara da birer tane terazi koymuşlar diyebiliriz. Bünyan sadece manzarasıyla, tarihiyle değil, doğal güzellikleri, mutfağı ve tabii ki kendi topraklarından yeşerttiği pek çok meyvesi, sebzesi ve bitkisiyle de Kayseri'nin güzide ilçelerinden bir tanesi. Serpil abla anlatacak ama o anlatmadan ben hepinizi 1. Seyir Terası'nın hemen üzerinde bulunan restorana davet ediyorum. Buraya gelirseniz bu muhteşem yemekleri tadabilir. Gerek Ramazan'da gerekse Ramazan'dan sonra damağınızı şenlendirebilir, ailenizle hoş vakit geçirebilirsiniz.
1: Ben ilk olarak dedim ki Bünyan'a ne olmuş? Dünyada çok güzel şeyler olmuş ve hayretler içerisinde hepsini gözlemliyoruz. Rabbim ne kadar güzel nimetleri bize sunmuş. Tabii ki ne kadar da güzel insanlar yaratmış ki bu nimetler işlenerek, emek emek sofraya gelip yemek olmuşlar. Hepsi birbirinden güzel. Biraz önce Salih de bahsetti. Özellikle burada değineceğimiz noktalar var hakikaten. Bünyan'a özel noktalar. Kadınlarımızın kooperatifte, Bünyan Kooperatifinde el emeği yaptığı Gileboru lokumu. Bu lokum Gileborulu. Gileboru'yu biraz önce Salih anlattı. Bünyan'a hastır. Hakikaten şifa dağıtan bir içecektir. Salamura yapılır mevsiminde toplandıktan sonra. Daha sonra o dal dal gileborular işte tülbentlerle sıkılarak suyu özü çıkarılır. Hafif de böyle şekerlendirilip biraz da sulandırıldığında ana yemeklerinizin yanında muhteşem sağlıklı bir içecek olur. O gazlı içecekleri içirmeyin çocuklarınıza. Gileboru suyu içirin. Yanımda, önümde şöyle iki tane nefis hamur işi var. Bir tane de ketemiz var. Ketemiz içli. Bizzati hanımlar bunları ellerinde mayalandırıp güzelce tertemiz açıp pişiriyorlar. Şu katmeri de şöyle özellikle biraz ballandıracağım. Kayserimizin her yerinde katmer yapılır, pişirilir. Hem Ramazan sofralarında, hem iftarda, hem sahurda tüketilebilir. Ama bir şey fark ediyorsanız eğer, orada çok ince bir detay var. Eğer hanımlar bunu ellerinde taze taze günlük pişirirlerse o lezzeti alırsınız. İşte freşlenen ya da özenmeden pişirilenler katmerin tadı hemen ayırt edilir kaliteli olandan. Öyle olunca da işte bu katmerde özellikle ev hanımları evde açıyorlar, pişiriyorlar ve 1. Cam Seyir Terası'nda ziyaretçilere, misafirlere ikram ediliyor. Bunu yemek için Kayseri merkezden gelen müşteriler varmış. Yani hak ediyor demek ki insanlar o kadar yolu kat edip gelip bu katmeri yemek istiyorlar. Ve tabii ki baş tacımız, sofralarımızın sultanı yağlamamız. Yine o da aynı şekilde hanımların elinden şebeti çıkıyor ve içi özenle hazırlanıp ekmekle iç buluşuyor. Üzerine yoğurt ve maydanozla servis ediliyor. Kayseri mantımız da yine aynı şekilde. Nereye gidersek gidelim her bir köşemizde mantımız pişirilir. İşte bu ana yemekleri de Kayseri'nin yöresel lezzetlerini de birinci cam seyir terasında kafede bulacaksınız. Çok güzel bir alan yapılmış. Şöyle seyre dalıyorsunuz. Hakikaten dünyanı seyredebiliyorsunuz. Yediklerinizi eritmek için de bir yürüyüş yolu var. Bilen bilir burada. Cam seyir terasında yemekleri yedikten sonra da hafif şöyle bir yürüyüşe çıkıyorsunuz. Doğayı izleyerek eritiyorsunuz. Bir detay daha. Soba herhalde eskiden hepimiz için hayatımızın bir parçasıyken şimdi ancak böyle tesislerde gidip ateşini izleyebildiğimiz romantik bir objeye dönüştü. Burada o soba da var. Sobanın içinde bir de patates pişiriyorlar. Kumpir deriz, öyle değil mi? Özellikle kış günlerinin vazgeçilmezidir. Eskiden belki hemen hemen her evde akşamları pişen o patatesin hasretini de burada giderebilirsiniz. Yani sözün özü gelmek lazım.
0: Bünyan Ulu Cami'deyiz ve burası aslında Anadolu için oldukça önemli bir cami. Çünkü Türkler bu topraklara geldikten sonra kendine ait renkleri, motifleri, eser bıraktıkları yerlerde de kullanmaya başlamışlar. 1334 yılında İlhanlılar tarafından yaptırılıyor bu cami ve görmüş olduğunuz gibi kurt başlı bir motif uygulanıyor. Anadolu'daki ilk örneklerden de bir tanesi. Yanılmıyorsam bu camideki motiflerin bir benzeri de aynı dönemin biraz daha sonrasına tekabül eden Çorum'da yine bir camide yapılmış ama burası ilk örnek diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kurt başları hemen caminin girişinde solda ve sağda olmak üzere diğer motiflerin yanına bırakılmış. Bizler bu topraklara yani Anadolu coğrafyasına geldikten sonra kendi temel ihtiyaçlarımızı gidermişiz ve daha sonra ibadet merkezleri kurmuşuz. Bu cami bu örneklerden de bir tanesi ve eserleri bırakırken de turkuaz mavisi gibi, kurtbaşı gibi Anadolu'dan bize ait olan ve üzerimizde bugün Türklüğün sembolü olarak andığımız imgeleri ve sembolleri de işte bu eserlerin üzerine nakşetmişiz. Yapandan Allah razı olsun. Şimdi Bünyan'da dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Bünyan'a gelmeniz halinde bu güzel manevi ibadethaneyi görmenizi ve gerçekten 1334 yılından bu yana burada adeta bir mihenk taşı gibi duran kurt motiflerini de görmenizi tavsiye ediyorum.
2: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Hadi gel döndür beni, bir gülüşüne bakar hepsi. Ah deli sevgilim, ah benim depresyon güzelim. Hadi gel döndür beni.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Radyo Radar 91.8.